0: sonsuz aşkım.
1: Sen, sen ateştersen ben koldayım. Sen dardaysan ben zordayım. İnan güzel gözlüm, sen bu dünyadan gidersen eğer, ben senden önce ördüm. Ben senden önce ördüm. Sonsuz aşkım. Sonsuz aşkım.

0: Reklam tanıtım. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
6: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç.
8: İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: him. Sun FM.
1: Böylece durup dur.

0: Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
9: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
11: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
13: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmek.

0: Ekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin'in açılış törenine katıldı. Büyükşehir Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak hayata geçirilen proje ile iş yaşamının birçok aktörü Garaj Mersin ve Kampüs Mersin çatısı altında bir araya getirilecek. Garaj Mersin ve Kampüs Mersin projesi ile öğrenciler ve iş arayanların iş dünyası ile buluşacağını ifade eden Başkan Seçer, bir tarafta öğrenciler, iş arayanlar var, bir tarafta da yatırımcılar, iş insanları var. İkisi burada buluşacak. Öğrenci kendini tanısın, keşfetsin, ona ihtiyacı olan yatırımcı da kendi işletmesinde çalıştıracağı en iyi elemanı burada keşfetsin ifadelerini kullandı. Güzel, doğru ve temiz işlerin emek ve zaman istediğini belirten Başkan Seçer, Mersin'de güzel işler oluyor. Beni en çok mutlu eden şeylerden biri iş dünyasıyla kurduğumuz iletişim. Biz kamuyuz ama kamunun yıllardır kabul gören o asık suratını, mesafeli duruşunu yenen, özel sektör ile belediyeyi bir araya getiren bir çalışma yaptık. Bu da bir vizyon projesidir dedi. Çağımızın belediyecilik anlayışının çağın ruhunu okuyan bir belediyecilik olduğunu ifade eden Başkan Seçer, herkesin taleplerine cevap vermek, her kesimi yaşadığı yerde mutlu etmek, geleceğe hazırlamak zorundayız. Bunları yaparken de kamucu yaklaşımla hareket eden bir belediye başkanı için sınıf ve siyasi görüş farkı olmaz diye konuştu. Mersin'in üniversite öğrencilerinin en çok rağbet ettiği iki kentten biri olduğunu söyleyen Başkan Seçer, öğrencilere yönelik hayata geçirdiğimiz projelerle Mersin'i gerçek anlamda bir öğrenci kenti yaptık. Öğrenciler güvenli, ucuz, huzurun, barışın ve gençleri seven ailelerin olduğu bir kentte yaşıyor ifadelerini kullandı. Rant konusunun toplumun en hassas noktası olduğuna işaret eden Başkan Seçer, esas kazanımların kamuya ait olduğunun altını çizerek tüm sahiller halkındır. Bu sahilde farklı gelir getirici yatırımlar olabilirdi. Ancak 7,5 kilometrelik sahilde Mersin halkına kar amacı gütmeden hizmet eden kafeler, sosyal tesisler, okuma salonları var. Şimdi Garaj Mersin ve Kampüs Mersin de burada yerini aldı dedi. Haberlerin

0: Detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Reklam tanıtır. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel şanzımanda bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 23 01 0324 323 23 01
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
10: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 05

0: 138 844 26 16 Akdeniz Mersin
1: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında Deniz Yetki Alanları Kanunu'na ilişkin çalışmalara yer ayrıldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Mavi Vatan için yeni yasanın yolda olduğunu, iç hukuk mevzuatındaki eksikliklerin giderileceğini söyledi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu kapsamında enflasyon tahminlerini açıkladı. Merkez Bankası 2026 yılı için belirlenen ara enflasyon hedefini %16'dan %24 seviyesine yükseltti. Açıklanan yeni tahminlere göre Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini 2026 için %26, 2027 yılı sonu içinse %15 olarak öngördü. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesinin çökertildiği, operasyonda 100 milyar lira ve 2 milyar dolar suç gelirinin saptandığı açıklandı. Operasyon kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Belediye binasındaki Sosyal İşler Müdürlüğü'nde polis ekiplerinin inceleme yaptığı belirtildi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davada karar 15 Haziran'da açıklanacak. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i ziyaretinde Devlet Başkanı Xi Jinping'le ikili ve heyetler arası görüşme için Pekin'de bir araya geldi. Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada ABD ve Çin nükleer konusunda anlaştı, İran'ın nükleere sahip olmamasında anlaştık denildi. Ukrayna, Rus ordusunun ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Yetkililer saldırılarda farklı türlerde 56 füzeyle yüzlerce silahlı insansız hava aracının kullanıldığını bildirdi. Akdeniz Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü işbirliğinde Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli bireyler ve ev yaşamı paneli düzenlendi. Panelde engelli bireylerin bağımsız yaşam becerileriyle ailelerin psikolojik dayanıklılığı gibi konular ele alındı. Mersin'de faaliyet gösteren yağ üretim ve enerji depolama tesisinde meydana gelen patlamada 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden işçi toprağa verildi. Fabrikada 7 yıldır saha personeli olarak çalıştığı öğrenilen 47 yaşındaki Süleyman Güner'in patlama sırasında numune almak için tankın üzerinde bulunduğu öğrenildi. Bozyazı'da daha önceden tartıştığı şahsın yaya olarak gittiğini gören ve yanına motosikletle yaklaşan şüpheli koluna bıçakla kesik atıp kaçtı. Ancak kısa sürede yakalandı. Şüpheli mahkemeye çıkarılırken adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtildi. Akdeniz Belediyesi ilçe genelindeki park, yeşil alan ve dinlenme noktalarında kapsamlı bakım ve peyzaj çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında kent genelindeki parklara 50 bin mevsimlik çiçekle 500 gül fidesi dikilecek. FIFA 2 Süper Lig ve 1 2. Lig ekibine transfer yasağı verildiğini duyurdu. FIFA Gaziantep Gençler Birliği ve Ankara Gücü'ne 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Cezanın nedeninin geçmiş dönemde yapılmayan ödemeler olduğu ifade edildi.
4: Haberler.

Soytarılık etme hengirdirebilmek seni. Ekmek çalmadan.

0: konuşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası, Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı, Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
5: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtım. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: tıkla, ister uğra.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL, çocuk atlet 50 TL.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82 327-82-82.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahı

0: Heykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 14 ve komisyonlara havale edilen 26 madde olmak üzere toplam 40 madde görüşüldü. Meski olan genel kurul toplantısının ikinci birleşimi de Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda MESKİ'nin 2025 mali yılı kesin hesap cetveliyle gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, MESKİ'nin yapılandırılmış 1 milyar 215 milyon lira borcu olduğu bilgisini kaydetti.
1: Bunun 50 milyonluk kısmı 2023 yapılandırması, 60 milyonluk kısmı da küsuratı var. En son 2025'te yaptığımız yapılandırma. 2 Haziran'da son taksidini ödüyoruz. Geriden gelen her ay 2 milyon gibi cüzi bir miktar var. O kalıyor 50 milyon civarında. O da bize sorun teşkil edecek bir durum değil. Her ayda yeni tahakkukları zorunlu ödemeler kapsamında ödüyoruz.
0: Toplantıda MESKİ'nin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Seçer, kurumun 2026 yılı Mayıs başı itibariyle yaklaşık 4 milyar lira borçlu olduğu bilgisini kaydederek 2025 yılında 6 milyar borçla devredilmişti. Şu anda geçen yılın gelir bütçesine oranı da %50'lere düştü dedi. Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplin açısından güçlü bir noktada olduğunu ifade etti.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplini 30 büyükşehir içerisinde en iyi belediyelerin en başında geliyor. Bizim şu andaki toplam borcumuzun gelir bütçemize oranı %25 gibi bir seviyelerde. MESKİ'de süratle mali disiplini sağlama yolunda çok da önemli aşamalar kaydetti.
0: Borçlanmanın kamu kurumları açısından doğal bir durum olduğunu belirten Başkan Seçer, borçsuz belediye olmaz. Ancak hesapsız, kitapsız, mantıksız o belediyenin gerçeklerine aykırı borçlanma olur. O da eleştiriye açıktır, eleştiriyi hak eder dedi.
1: Mutlaka belediyeler borçlu olur, özel şirketler borçlu olur, kamu kurumları borçlu olur, ülkeler borçlu olur ama onun da açıklanabilecek bir mantığı olması lazım. Gayet iyi yolda olduğumuzu da söyleyebilirim.
0: Sayıştay raporlarına değinen meclis üyelerine yanıt veren Başkan Seçer, ben denetimden asla kaçmam. Bilakis beni mutlu eder. Kurumumuzun dört dörtlük bir hizmet anlayışıyla hareket etmesi, yönetilmesi bir başkan için çok önemlidir. Benim değerime de değer katar. Bu son derece önemli diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz.

0: Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat nişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
10: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

İnsan Radyo ortak yayınıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezinde tabii ki ulusal gelişmelere, uluslararası değil mi? Gündeme düşen önemli gelişmelere bakacağız ama Mersin'den başlayalım. Şimdi Mersin'den tüm dünyaya yayın yapıyoruz. Öncelikle bir Mersin'deki gelişmeler

0: Tatminsizlik, hani bir dönemler işte emekli maaşıyla şu kadar çeyrek altın alınabiliyor idi denir. Hep örnekler verilir. Bir emekli maaşı en az iki askeri ücrete eşit olduğu günlerden de söz edilir. Evet. Şimdi yerel seçimlerin öncesinde emekliler rahatsızdı. Verilen zamlardan dolayı sandıkta bir mesaj vereceklerini zaten ifade ediyorlardı. Şimdi AK Parti seçmeni olan emekliler sandığa gitmeyerek, büyük bir bölümü diyelim, bir kısım yine giderek farklı siyasi partilere oy vermiş olabilir. Bir mesaj verdi ve Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi oldu. Şimdi önümüzde bayram var, Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı'na ilişkin bir ikramiye söz konusu. Emeklilere 4000 lira bir Kurban Bayramı dolayısıyla evet ikramiye verilecek. Şimdi çeşitli kesimlerden konuya ilişkin olarak sert açıklamalar yapılıyor. Özellikle emekli dernekleri konuya ilişkin olarak en azından bir 10 bin lira olmalıydı şeklinde görüşler de var. Şimdi Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şube Başkanı Cemal Akbudak ile görüştük ve emeklilerin değil kurban almak, kurbanın bir budunu bile alacak paraları yok dedi.
1: Daha önce bayram ikramiyeleri hemen konuşuyor emeklilerimiz. İlk bayram ikramiyelerini aldıklarında neredeyse bir kurban alabilecek durumda varken bugün kurbanın bir budunu bile alamayacak durumdalar. 2005-6 sene evresine gittiğimizde aldıkları bir balık bayram ikramiyesiyle o zaman 6 tane gram altın alınabiliyordu. Ama yıllar geçti, 5-6 sene geçti, 4000 lira rakamına çıktı. Nereden bakarsanız bakın, aldıkları gram altının yarısını bile alamayacak durumdalar. Ve şu anda iktidarın emekliye bakış açısını hiçbirimizin anlaması mümkün değil. O zaman emeklilerimiz de düşünecek, ellerinde bir tek kozları var, dönecekler o kozları o seçim sandığında kullanacaklar.
0: Evet, ellerinde tek bir koz var. O koz seçim sandığı. Evet. Yine iktidara uyarılar gelmeye başladı diyebilirim. Önümüzdeki seçimde eğer ki emeklilerin sorunları çözüme kavuşmaz ise ve özellikle emekli maaşlarında düzenlemeler, düzeltmeler, iyileştirilmeler yapılmaz ise işte Sayın Akbudak'ın ifade ettiği gibi elinde tek bir koz var, o da seçim sandığı. Seçim sandığında bunun hesabı görülür şeklinde bir değerlendirme ortaya koydu. Şimdi gelelim. Şimdi tabii ki hani Mersin'den gidelim madem öyle. Çünkü önemli gelişmeler de var ama şimdi bu dolum tesisindeki yangını tabii ki değerlendireceğiz. Çünkü hafızalarda Ataş yangını diye bilinen yıllardır değil mi? Belki de Ataş'ın kaldırılmasına, iptal edilmesine sebep olan bir yangın idi. O dönemde tabii ki ben de işte 2000 yılların başı gibi öncesi o yangını gördüm, bizzat gittim, haber çalışması da yaptım. Yani rüzgarın yönüne göre Mersin'in kaderi belirlenecekti. Şimdi o günlerde şunu da ifade ettik. Dedik ki ya gelin şurayı bir düzenleyin, bir gözden geçirin. Büyük facialara çanak tutacak bir yapılanma var. Zaten turizm olgusunu Mersin'in doğu kesimine

0: yönetiminde bitirdi. Kazanlı, Karacaelyas'taki dolum tesisleri artık durdurun. Daha da fazla dolum tesislerini taşıyacak bir orada yapı yok. Büyük tehlikeler ortaya konuyor. Şimdi isterseniz biz ezel şey haberi verelim. Bu işte Kazanlı'da çıkan yangından dolayı hayatını kaybeden vatandaşımız toprağa verildi. Onun bir haberini getirelim. Sonra Ataş yangını ile ilgili zannedersem bir görüntü de var. Onu da getirebilirsek böyle yangının cayır cayır olduğu bir dönem. En azından bir uyarı da şimdi bugün yapmış olalım. Evet. Çünkü önümüzdeki yazın çok çok sıcak geçeceği iklim değişikliği nedeniyle her türlü evet tedbirin alınması gerektiği ifade ediliyoruz. İşte hayatını kaybeden vatandaşımız işte görüyorsunuz ya orada tedbirler açısından bir yangın var. Bakın vatandaş orada görüyorsunuz. Ya şimdi ya orada hiç mi yetkili yok? Ya o artık ısınmış tank patlayacağı belli. Allah korusun çok daha büyük bir faciaya da neden olabilirdi. Ama yani birileri çıkıp da ya oradaki vatandaşı, o çalışanı uyaramaz mıydı? Orada yetkililer, itfaiye ekipleri, şirket yetkilileri, yani burada bir ihmalin de söz konusu olduğu çok açık. Çünkü yani tehlike açık açık geliyorum diyor. Evet. Şu anda drone görüntülerini ezel ekrana getiriyor. Yani biraz sonra soğutma çalışmaları da yapılıyor ama işte yangının o harladığı dakikalarda şu anda ekranda. Evet, itfaiye gerekli tedbirleri almış ama acaba dolum tesisinin içerisinde bu tip yangınlara karşı bir önlem var mı? Bir önlem var mı? Onu şimdilik bilmiyoruz ama ilerleyen günlerde bu konu tüm detaylarıyla gündeme gelecektir. İşte yangın esnasındaki görüntüler, hemen bitişik tanklar var. Ya bunların sırayla patlaması, Allah korusun, yani Mersin'de öyle büyük bir, en azından diyorum, çevre kirliliği yaratır ki insanlar nefes alamazlar. Bakın, salınan karbona bakın. Ve bunlar kimyasal, zehirli, yani şimdi bir hatırlatma olsun diye ezel bir şey var. Benim daha önce de Ataş yangını ile ilgili oradan bir kesit, tam da böyle tankların yandığı bir döneme o şeyi yapabilirsen, yani herhalde YouTube'da var, Kemal İstek'le Ataş yangını diye. Ya yıllar önce değil mi? Bundan 25 yıl önceki bir hadise. Şimdi o günlerde yani nefesini tutmuş Mersin, gerçekten rüzgarın yönünün belirleyeceği bir faciayı izlemek zorunda kalmıştı. Yani saatlerce sürdü. Belki de o günkü söndürme teknolojilerinin zayıflığı da olabilir ama saatlerce sürdü. Belki müdahalede geç kalınmışlık da var. Şimdi tabii bizler de devamlı kameraman arkadaşlarımızla beraber o alana, bütün basın oradaydı zaten. Devamlı gittik geldik. Ataş yangınının seyrini değiştirecek olan rüzgar yönüydü. Yani eğer ki rüzgarın yönünde bir değişim söz konusu olsaydı, işte görüyorsunuz, yani büyük bir facia olsaydı, yani şimdi o zamanki bakıyoruz mesela, insanlarda pek şey yok. Şu anda çok net, yani her an diğer tanklara sıçrayacak gibi, bakın rüzgar yok. Rüzgar yok. rüzgar oluşsaydı eğer, bir tankta çıkan yangın diğer tanklara da çok kolay bir şekilde sıçrayacaktı. Çünkü müdahale de edilemiyordu. Yani o kadar yani petrolün tabii ki yanmasından söz ediyoruz. Evet, o günlerde bunları ekrana taşıdık. Bizzat kendim o noktada röportajlar yaptım. Gazetecilerle de, teknik konularda bilgisi olan insanlarla da. Ve bu yapılanmanın artık son bulması gerektiğini, en azından yani ruhsat verilmemesi, izin verilmemesi gerektiğini ifade ettik. Ama tabii ki ateş yangını bitmesiyle beraber yine aynı yapılanmanın süratle devam ettiğini de gördük. Şimdi bu yangınlar, savaşlar, büyük afetler değil mi? Yani bunları biz yaşıyoruz. Yani bu işte 6 Şubat depremi hala canlı örnek. Yani 10 tane ilimiz etkilendi. Birçok ilimiz adeta yerle bir oldu. 50 bin üzerinde bir hayatını kaybeden vatandaşımız var deniyor ama rakamların sağlıklı olmadığı yönünde de hala tereddütlerin olduğunu söylemek isterim. Şimdi bu tip durumlarda en önemli ihtiyaç duyacağımız kan. Evet. Kan. Kan konusunda da Kızılay'ın çok önemli bir yeri var. Tamam, afetlere, işte bir takım sıkıntılı bölgelere Kızılay gidiyor. Yardım götürüyor. Barınmayla ilgili, yiyecek yardım, ama kan çok önemli. Ve Kızılay'ın yetkisi alanında olan bir konu. Gelinen noktada önemli başarılara da imza atılıyor. Mersin Kızılay Şube Başkanı Lütfü Pırıltı'yla konuştum. Bir okulun içerisine, çok hoşumuza gitti. Hem öğrencilerin de o körpe beyinleri var değil mi ya? Onlar bir şeyi gördüğü zaman o yaşlarda çok çabuk kaparlar ve unutmazlar. Çok önemli bir, bana göre çalışma, kan bağışı kampanyası düzenledi ve Kızılay Mersin Şube Başkanı Lütfü Pırıltı'ya konuya ilişkin olarak değerlendirmesini rica ettik. Bakalım neler söylemiş.
1: Evet, okullarda Türk Kızılay Mersin olarak aktif çalışmalarımızı sahada kan bağışlarıyla, toplumsal dayanışmaya yönelik çalışmalarla devam ettiriyoruz. Bugün Salim Güven İlkokulu'nda öğrencilerimizin belirleri, okul idaremizin vasıtasıyla kan organizasyonu yaptık. Kan toplama görevimizi burada ifa ediyoruz. Bildiğiniz üzere Türk Kızılay Türkiye'de kan bağışını toplama yetkisine sahip tek kuruluş. Vatandaştan alıp yine vatandaşa ihtiyaç sahiplerine direkt ulaştıran bir kurum. Geçen yıl 2025 yılında 3 milyon ünite kan bağışı alarak tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdık. Yine Mersin'de bu yıl kotalarımız var. Mersin Orta Akdeniz Kan Müdürlüğü'ne bağlı. Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin içerisinde bulunduğu bölge müdürlüğüne bağlı. Mersin olarak 80 bin ünite kan topluyoruz yıllık. Bu yılda inşallah hedefimize ulaşacağız.
0: Evet, Kızılay Mersin Şubesi'ni kutluyoruz. Bir rekor mücadelesi de var. Performans her geçen gün Kızılay'da artıyor. Etkinlikler ve kan bağışları noktasında Lütfü Pırıltı önemli çalışmalar yapıyor. Kutluyoruz kendisini efendim. Şimdi biraz böyle haberlerde insan ister istemez, yani olumsuzluklardan bahsedince geriliyor. Yani stres atma noktasında. Geçtiğimiz günlerde bir düğün yapıldı. Bir nikah töreni yapıldı. AK Parti'nin kurucu isimlerinden Kenan Peker. Yani Mersin kamuoyunda temiz siyasetçi, dürüst siyasetçi algısını pekiştiren bir isim. Geçtiğimiz dönemde de Yenişehir

belediye başkan adayı olmuştu AK Parti'nin. Şimdi tabii ki onun oğlunun düğün töreninde evet yani Mehmet ve Helen'in nikah töreninde AK Parti kanadından ciddi bir katılım olması bekleniyor idi. Kenan Peker'i böylesi önemli bir gününde yalnız bırakmadı AK Partililer. Nikahı Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit kıydı. Ama nikah cüzdanı şöyle nikah cüzdanını damatla geline verme noktasında bir lütuf diyelim yarışı yapıldı. Şimdi ekrana onu taşıyoruz.

0: Bu süreçte ayağınıza taş değmesin. Allah her şeyi gönlünüze göre versin. İyi günde kötü günde cümlesi çok kullanılır. Ama iyi günde herkesi mühim olan zorluklara birlikte göğüs germeniz. Birlikte o dayanışmayı göstermeniz. Omuz omuza kalp kalbe bir ömür sürmeniz. Karşılıklı sevgiyle, saygıyla, sadakatle bir ömrü ifa etmeniz. Güzel çocuklarınız da bu ülkemize, güzel ülkemize güzel çocuklar yetiştirmenizi diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah mesut etsin. Bu aile cüzdanını sunmak üzere Sayın Vekilimizi, Sayın Ali Karatlı Vekilimizi de onun da söyleyeceği güzel cümleler olacaktır. Buyurun Vekil.
1: Çok teşekkür ediyorum değerli başkanım. Ben de kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hakikaten böyle Kenan abi ne güzel dostlar biriktirmişsin. Gelin Hanım ne güzel aileniz dostlar biriktirmiş. Tebrik ediyorum. Az önce de ifade ettim. Rabbimden iki cihan saadeti diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Tabii biraz nasihata girecek ama bizler bu nasihatları edeceğiz ama bizleri dinleyin ama en çok da kendinizi, birbirinizi dinleyin. Çünkü zor zamanlarınızda olacak. O zor zamanlarınızda birbirinizi dinlerseniz bütün konuları çözeceksiniz. Hayatınızda saygının, sevginin, sabrın ve sadakatin olduğu bir ömür diliyorum. İnşallah bizim yörüklerin güzel bir sözüdür. Az önce de bir düğünde söyledim. Rabbim bir yastıkta kocasın, boyunuz boylansın, soyunuz soylansın. İnşallah sizlerin, ailelerinizin sizi yetiştirdiği gibi siz de vatanımıza, memleketimize, bayrağımıza hayırlı nesiller yetiştirirsiniz. Az önce herhalde gelin hanım bastın mı ayağını? Daha basmadın. O zaman bas bence ayağını bir şöyle bir. Bütün mikrofonu alan başkanlarımıza, vekilimize, herkese teşekkür ediyorum. Tabii bu cüzdanı ortak bir şekilde iki çifte birlikte veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
2: Ben de bu cüzdanı kıymetli eşime yine vermek istiyorum.
0: Evet. Hepinize çok teşekkür ederiz. Nikah geç kaldık. Merasimde gayet uzadı. Ama demek ki bu kadar sevgi, bu kadar saygı var ki bu kadar iltifat ve bu kadar söylemle karşılaştık. Ben de tekrar ediyorum. Alınlarınızdan öpüyorum. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah razı olsun.
3: Evet, bizler de genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Çok renkli görüntülere sahne olan ve ilgi gören bir nikah töreniydi. Şimdi efendim son gelişmeleri almak üzere Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanacağız ama

0: hemen sonrasında yine Mersin'le ilgili önemli bir etkinlik var idi. Malumunuz milli basketbolcu Oğuzhan Yarol bir basketbol turnuvası düzenlemişti. İşte onun ayrıntılarını Oğuzhan Yarol'la stüdyoda burada konuşacağız. Çok başarılı geçen, adeta son günlerde Kültür Yolu Festivali, işte Klikya Maratonu ve söz konusu basketbol şampiyonası Mersin'in sanat, kültür ve bir spor kenti olduğunu ortaya koydu. Milli basketbolcu Yarol gerçekten Mersin'e çok önemli bir sportif etkinliği kazandırdı. Ayrıntılarını stüdyomuzda kendisiyle konuşacağız ama şimdi gelin son gelişmeleri almak üzere Ali Gürkan Şamiloğlu'na bağlanalım.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum ve şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konular neler, gündemde neler var, onlara değinelim efendim. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılıyor ve tabii orada çeşitli temaslarda bulunuyor kendileri ve Türkiye ile Kazakistan arasında çeşitli anlaşmalar imzalanıyor. Bunun yankıları önümüzdeki saatlerde ülkemizde çok daha net bir şekilde ayrıntılarıyla ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi çerçevesindeki temasları devam ediyor. Konuyla ilgili bakanlar da kendisine eşlik ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bayraklı Belediyesi Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nin açılışına katılıyor bugün ve aynı zamanda Sarnıç Mescidi Aksa Camii'nde de cuma namazını kılacak Özgür Özel. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kayseri Valiliğini, Belediyesini ve Adliyesini, ayrıca Kayseri, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını bugün ziyaret ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Bitlis'e ziyaretler gerçekleştiriyor. Ve kendisi yine Bitlis'te Valilik, Belediye Başkanlığı, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek. Gündemde yer alan diğer konulara gelelim. Asayiş'le ilgili de dikkat çeken gelişmeler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli Kırklareli ve Trabzon'da da düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Ayrıca geçtiğimiz hafta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere CHP'li isimler hakkında ifade veren Özkan Yalım, yeni bir ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti. Yalım'ın Özgür Özel'le ilgili yeni ek ifade vermek istediği ve o ifadeyi de bugün vereceği de belirtildi. Şimdi Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 60 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şu ana kadar 23 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Tepebaşı Belediyesi'nin özel kalem müdürünün lüks evinin bahçesinde toprağa gömülü bir oda bulundu. O odanın içerisinde de 9 gümrük kaçağı koyun madenciliği cihazı ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Denizli'de Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. 13 kişi gözaltına alındı. Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmaları kapsamında düzenlendi operasyon ve belediye başkan yardımcısı Emrah Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli 4 ilde pırlanta kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. 81 kişi gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 349 milyon TL olan pırlanta ele geçirildi. Operasyonlar Antalya, İzmir ve Hatay'la birlikte İstanbul'da gerçekleştirildi. Ve şöyle bir gelişme de var. Malum televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alınmıştı. Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında hazırlanan MASAK raporunda soruşturma kapsamında kara hesap olduğu değerlendirilen 11 kişiden birinin de Kütahyalı olduğu belirlendi ve Kütahyalı'nın para hesapları incelendiğinde MASAK tarafından yurt dışından ve yurt içinden 30'dan fazla hesaptan Kütahyalı'nın banka hesaplarına çok sayıda para, çok yüklü miktarda ve çok sayıda para girişi ve çıkışı olduğu belirlendi. Operasyon devam ediyor. Şimdi memurları ilgilendiren bir gelişme var. Memurlara yönelik sicil affını içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle birlikte kamu görevlilerinin geçmişte aldıkları bazı disiplin cezalarının özlük dosyalarından çıkartılması ve elektronik kayıt sistemlerinden silinmesi öngörülüyor. Mersin'e gelelim efendim. Mersin'de de Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı olan meclis toplantılarının ikincisi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yönetiminde gerçekleştirildi. Belediye meclis toplantısında iki konu öne çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mersin Sinema Ofisi'nden iki görevlinin İspanya'ya gitmeleri ve İspanya'da sinemayla ilgili çeşitli etkinliklere katılmaları için ayrılan bütçenin görüşüldüğü sırada bazı meclis üyeleri buna şerh koydular. Sayın Seçer de yapmış olduğu açıklamada Mersin'in her yönüyle tanıtılması gerektiğini, Mersin'in bir sinema, doğal bir sinema platformu haline getirilmeye çalışıldığını ve Mersin'de sinema ve dizi çekimlerinin gerçekleştirilmesiyle ayrıca dünyaca ünlü, ülkemiz tarafından ünlü isimlerin Mersin'de konaklamalarının sağlanmasıyla Mersin'in tüm dünyada çok önemli bir tanıtım sağlayacağını belirtti ve bu konuda neler yapılması gerekiyorsa biz de onu yapıyoruz dedi Sayın Seçer. Ayrıca tabii Sayın Seçer şu anda Mersin'de de devam eden Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulundu. Sayın Seçer Kültür Yolu Festivali programından haberi olmadığını dile getirdi ki festival başladığında açılışta Sayın Seçer CHP'li milletvekilleri ve CHP'li ilçe belediye başkanları yoktu. Sonrasında Sayın Seçer'in CHP'li milletvekillerinin ve CHP'li belediye başkanlarının Kültür Yolu Festivali'nin açılışına davet edilmediği iddia edilmişti. İşte bu konuyla ilgili olarak Sayın Seçer de kendisine yönelik bir davet ve bir haber verilmediğini dile getirdi. Ve bu nedenle de 19 Mayıs'a bir konser koyduklarını ama Kültür Yolu Festivali ile çakışmaması için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na koydukları konseri ertelemek istediklerini ama sanatçının başka bir tarihe uygun zamanı olmadığı için o konseri yapma kararı aldıklarını dile getirdi. Bu da dikkat çeken konulardan biriydi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşulan. Tabii belediye meclis toplantısı sonrasında da MESKİ Genel Kurulu'nun Mayıs ayı toplantısı yapıldı. Yine Sayın Seçer orada yapmış olduğu konuşmada MESKİ'nin yaklaşık 4 milyar TL borcu olduğunu ancak mali yapıda iyileşme sağlandığını belirtti. MESKİ mali disiplini sağlamak yolunda çok önemli aşamalar kaydetmiştir bilgisini verdi Sayın Seçer. Ayrıca tabii Mersin Büyükşehir Belediyesi 14 Mayıs Çiftçiler Günü çerçevesinde Silifke'de bir tören düzenledi. Silifke'de Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. Etap Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi ve ayrıca çiftçilere sulama borusu, makine, ekipman ve toz kükürt desteği verildi. Sayın Seçer'in katılımıyla bu tören Silifke'de gerçekleştirildi efendim. Ayrıntılar haber bültenlerimizde yer alıyor. Şu anda aktaracaklarım bu kadar. Söz Kemal İstek'te. Teşekkür ediyorum.

Yusuf Çelik ile üretenler de bu hafta. Dokuder Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Balcı, organik tarım üreticisi ve aşçı Necla Akgül, Yusuf Çelik ile üretenler programının konuğu oluyor. Yusuf Çelik ile üretenler yeni bölümüyle 18 Mayıs Pazartesi saat 15'te İçel TV'de. Tepe Medya mobil uygulaması yenilendi. Beş radyo, iki televizyon, tek uygulamada. Kullanım kolaylığı, hızlı ulaşım parmağınızın ucunda. Tepe Medya mobil uygulama. Telefonunda, bilgisayarında, tabletinde. Hemen Google Play ve App Store'dan indir.

0: San TV Chat'i ve San Radyo ortak yayınımız devam ediyor. Mersin'de geçtiğimiz günlerde çok önemli bir sportif etkinlik sahne aldı. Yani aslına bakarsanız Mersin'e de çok yakıştı. Evet, bir spor kenti olma bağlamında tekrar çünkü geçmişte öyle bir Mersin'in unvanı vardı ama atağa kalkan diyelim. Kent için çok önemli bir basketbol turnuvası yaşandı. Söz konusu turnuvanın organizasyonunu Mersin ayağında başarıyla gerçekleştiren milli basketbolcu Oğuzhan Yarol. Stüdyo konuğum, hoş geldiniz efendim.
1: Kâr abi, hoş bulduk.
0: Yani emeğinize sağlık diyorum. Muhteşem bir,
1: çok teşekkür ederim.
0: Çok renkli, yani gerçekten sporun, bir de hani tamam sağlık yönünden vesaire o iddia var. Hey, onları bir tarafa koyalım ama yani insanı motive etme, rahatlatma, böyle bir farklı bir şeyle yani insanların ilgilenmesi ya çok önemli. Ya siz onu hissettiniz değil mi orada? Ya bir önce ya olduğu zaman yani ya nasıl olacak? Acaba ilgi görecek mi, görmeyecek mi? Şey, tereddütler de vardı ama gelinen noktada çok büyük ilgi gördü ve katılım gösteren herkes çok memnun oldu.
1: Evet Kemal abi, şimdi burada zaten bizim İlk amacımız da buydu. İnsanları, bütün şirketleri oraya toparlayıp keyifli vakit geçirmeleri ve aynı zamanda şirket içindeki motivasyonu arttırmaları, evet, ve çok ciddi anlamda da bir network alanı sağlanmasıydı. Evet. Şimdi sonuçta bu Türkiye'nin en büyük şirketlerinin olduğu bir lig. O yüzden iki günlük festivalimizde insanlardaki geri dönüşler beni çok mutlu etti. O yüzden biz bunu tabii ki burada bırakmayacağız. Evet. Biz burada profesyonel bir lig başlatacağız. 5'e 5 ligine.
0: Evet, şimdi KAF CMB ile Çukurova basketbol turnuvası. Yani bu artık tamam. Yani tamam, takımlar değişecek, daha da fazla takımlar katılacak. Şirketler bunun ne kadar çalışanlar üzerinde önemli bir motivasyon sağladığını, bir stres atma aracı haline geldiğini gördüm.
1: Evet.
0: Bu çok önemli. Katılan takımları biraz konuşalım. Yani liman işletmesi zannedersem birinci geldi.
1: Onlar Şeria Bey'de. MIP, evet.
0: Evet. İki yaka restorant. Ama tabii dikkat çeken yani basketbolcu gözüyle siz konunun tam uzmanısınız. Ya biz mesela çok amatör maçlar bekliyorduk ama öyle olmadı. Yani profesyonel maçlara taç çıkaracak değil mi? Orada karşılaşmaları da izledik, gördük. Siz şöyle, yani basketbol kalitesi noktasında bir değerlendirme yapın.
1: Yani Mersin bir basketbol kenti ve evet, spor kenti. O bakımdan da şirketlerin bu kadar hırslı olması, bu kadar iyi hazırlanmaları, bu kadarını ben de beklemiyordum. Açıkçası ben de çok şaşırdım. Çok kaliteli maçlar oldu orada. Hı-hı. Katılımcılarımız çok keyif aldılar. Hem eğlendiler, hem ter attılar, stres attılar. Yani gergin ortamlarda, stresli ortamlarda,

0: zamanlarda böyle sportif faaliyetlerin çok ciddi anlamda çalışanlara ve şirketlere katkı sağladığını düşünüyorum ve bunu da net olarak gördük. Çünkü ben bütün şirketleri de ziyaret edip kendileriyle de konuştum. Herkes çok memnun kalmış. Bir daha ne zaman yapıyoruz Oğuzhan Bey diye geri dönüşler aldım. Bu da beni çok onur etti.
1: Valla bir sene bekleyemeyiz. Yani hani derler ya, tadı damağımızda kaldı. Bir sene bekleyemeyiz. Yeni projelerle ilgili tabii ki sizden bilgiler rica edeceğiz, ama şimdi gelinen noktada çok önemli bir organizasyon. Her ayağıyla beraber mükemmeldi bana göre.
0: Sağ olun.
1: Tam da şimdi hep bir resmi organizasyonlar var değil mi? Ya onlara bile vatandaş biraz da, ya belli zaten ya, profesyonel oyuncular, işte sporcular. Ama şimdi böyle amatör değil mi? Yaş almış insanların, kilo almış insanların orada muhteşem performanslar çıkarması da çok böyle insanı etkiledi.
0: Tabii ki.
1: Tabii bir de yani hiçbir ticari bir orada ürün satışı yapılmadı.
0: Yok.
1: Yani o organizasyon ticarete kurban edilmedi. Bütün ikramların hepsi ücretsiz ve sınırsız olarak
0: Tabii
1: da,
0: ki. Tabii
1: evet,
0: ki.
1: onunla
0: Kemal
1: ilgili
0: Bey.
1: efendim.
0: Önceden de hep söylediğim gibi bakın. Biz halkın alanında bir organizasyon yaptık. Birlik kurmak için ilk başta orada biz fragmanını sergiledik. Burada da halkımızın bizimle birlikte olması beni çok mutlu etti. Ve o yüzden bu kadar halkımız o tarafta bize destek olurken onlara hiçbir şeyi parayla veremeyiz. Kendileri orada çok keyif aldılar. Çok ciddi bir katılım vardı. Orada çok ciddi bir kalabalık vardı. O yüzden bu tabloyu görmek beni çok mutlu etti. Zaten kesinlikle ve kesinlikle dedim. Ticari bir faaliyete bu dönüşmeyecek. En
1: Evet.
0: önemli konumuz buydu.
1: Evet, o konuda sözünüzün de arkasında durduğunuzu bizler de gördük, şahit de olduk. Zaten ben de orada büyük bir zevkle, şimdi hep alışmışım siyasi programlar, değil mi yani, sunumlar yapmaya ilk defa orada. Yani biraz da rahatladım. Yani basketbolu, sporun birleştirici yönünü, kardeşliğe değil mi vermiş olduğu orada bol bol konuşmak.
0: Evet.
1: Yani beni de bizim ekibi de televizyon olarak, biz zaten içerisinde Sun TV olarak oradaydık. Bizi de çok rahatlattı, memnun etti. Şimdi hani biraz öyle dedim, tadı damağımızda kaldı. Bir yıl bekleyemeyiz. Şimdi önümüzdeki günlerde hangi projeyle tekrar sahada olacaksınız?
0: Şimdi 16'sında yarın benim uçağım var.
1: Evet.
0: Antalya'ya gidiyoruz. Buradan da iki tane şirketimizi götürüyoruz. Antalya'ya, Türkiye Şampiyonası'na. Çok keyifli bir ortam olacak. Orada en büyük firmaların ve en başarılı firmaların olduğu bir organizasyon. Çok güzel de bir otelde kalıyoruz. Ultra her şey dahil. O bakımdan zaten bizim 2 günlük festival yapmadığımız bu taraftan net olarak gözüküyor. Yani inanın bu kadar stres, bu kadar mücadele, bu kadar ekip işi sadece 2 gün bir organizasyon yapmak için değildi. Bizim buradaki projemiz Süper Lig maçları nasıl oynanıyorsa aynı sistemi buraya getireceğim. Ve burada her takım her hafta sonu maç oynayacak. Ve bunu biz bir lig statüsüne oturtacağız. Ve aynı zamanda da bunları biz Maçkolik'ten canlı olarak yayınlayacağız. Kendilerinin mesela isimleri olacak.
1: Çok güzel.
0: Orada mesela örneğin siz eğer oynuyorsanız Kemal İstek yazdığında sizin orada istatistikleriniz çıkacak. Yani profesyonel basketbolcu için ne yapılıyorsa aynısını yapacağız. Çünkü CBL'in zaten konsepti, gücü budur.
1: Evet, CBL gerçekten artık yani tecrübe de kazanan bir, değil mi? Statüsü de çok önemli.
0: Tabii.
1: Antalya'da Türkiye Şampiyonası gözlemlediniz. İki takımla katılıyoruz Antalya'ya.
0: Hı.
1: Yani orada dikkat çeken zaten ekipler vardı. Gelinen noktada orada Mersin'in şansı ne olur? Yani çünkü çok güçlü takımlar da gelecek.
0: Tabii
1: İstanbul
0: ki.
1: takımları, Ankara, İzmir, Bursa. Evet.
0: Şimdi Mersin'de ilk defa olmasından ötürü insanlara çok fazla vaktimiz de yoktu. Bakınız biz burada 2 ayda 20 tane şirket topladık. Ki bu 20 tane şirketi toplamamızda en büyük faktörlerden bir tanesi de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'dır. Sayın Başkanımız Hakan Sefa Çakır bu işi sahiplendi ve kendisinin bize desteği çok büyüktür. Zaten 2 gün boyunca da bizimle birliktelerdi ve final maçında da sağ olsunlar ödül takdimini kendileri yaptılar. Bizi de onurlandırdılar, takımlarımızı onurlandırdılar. Şimdi burada Antalya'da ilk defa olmasından dolayı burada çok mesela 17 yıllık bir CBL ligi var bizde.

0: 17 yılın verdiği tecrübeyle birlikte tabii ki o tarafta daha tecrübeli takımlarımız olacak. Ama biz bunu özellikle Sayın Başkanımızla da konuştuğumda, Hakan Safa Çakır, Vali Yardımcımız, Ahmet Gazi Vali Yardımcımızla kendilerinin de tek dediği şey, Oğuzhan bunu buraya nasıl getirebiliriz, nasıl yapabiliriz? Ben de dedim ki bunu buraya bir şekilde getireceğiz ve bu spor kentinde Antalya'da hep yapılıyor. Diğer senelerde de bu Türkiye Şampiyonası'nı Mersin'de yapacağız diye ben kendilerine de söz verdim. Bizim kurucumuzla, Sayın Emre Atalay'la da zaten bu konuyu konuşuyoruz. Onunla ilgili de aşama kaydedeceğiz.
1: Evet, yani bir sürpriz önümüzdeki sene gerçekleşebilir. Kısa bir zaman sonra Türkiye Şampiyonası Mersin'de yapılabilir. Mersin'in tanıtımına çok ciddi bir katkı koyar bu şampiyona. Sporla anılacaksınız, sanatla anılacaksınız, kültürle anılacaksınız. Tamam, Mersin'de zaten turizm altyapısı var, lojistik kenti, sahil kenti, yayla turizmi, güneşimiz, kumsallarımız muhteşem, ören yerli, ama hayat öyle değil. Öyle o kadar durağan akmaz. Hayatın da bile cıvıl cıvıl olması lazım.
0: Tabii ki.
1: Yani işte bu sportif etkinlikler hayata coşku veren, heyecan veren ve hareket kazandıran en önemli unsurlar. Çok teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten Ozancığım, büyük bir iş başardın. Çok yoruldun, çok mücadele ettin. Bir şeyin ilkini yapmak gerçekten çok zordur. Tabii. O kadar orada materyaller yeniden dizenlendi. Anlatamadığım bazı kesimler oldu. Anlatamadın. Yani bunun ne kadar önemli olduğunu.
0: Tabii.
1: Yani bu noktaya, yani basit festivaller yapılıyor değil mi? Yani çok basit. Yani kıyamet kopuyor. Ya milyonlarca paralar havalarda uçuşuyor. Ya belediyeler seferber oluyor. Ya tamam kardeşim, anladık. İşte festival. Ona yap. Yapma demiyoruz. O da bir önemli bir etkinlik. Ama yaz döneminde 5 tane festival yapma. O da fuzuli. O da müsriflik. Çünkü bu vatandaşın kaynaklarını sana, değil mi ya, alın teri döküyor. Oradan vergilerle sen alıyorsun bu parayı, sokağa atıyorsun. İçeriği olan, işte buyur, burada gerçekten çok önemli bir organizasyon. Ya buna kesinlikle %100 destek verilmesi gerekiyor. Her konuda, maddi manevi. Nihayetinde Mersin kazanması gerekir. Bakın bir zamanlar, siz tabii ki bilmezsiniz, yani 70'li 80'li yıllardan bahsediyorum. Türkiye'nin ikinci büyük fuarı Mersin'deydi. Tekstil fuarı. Hı hı. İkinci büyük. Nasıl İzmir'e herkes giderdi, internasyonel fuar vardı, giderdi. Hı hı. Her yerden biz de giderdik işin gerçeği.
0: Evet.
1: Macera olsun gençlik yıllarımızda. Aynı şekilde herkes Mersin'e gelirdi. Adana, Antep, Diyarbakır, neresi aklı, Niğde, ne akarlardı. Ve biz burada halk gazinosu vardı. İnanın Zeki Müren'i, Bülent Ersoy'u, İbrahim Tatlıses'i, Müslüm Gürses'i, Ferdi Tayfur'u defalarca izledik. Ama sonra ne oldu? İlgisizlikten, yanlış stratejiden dolayı o koca güzelim festival, fuar diyeceğim, tekstil fuarı yok edildi. Ve yok olmasından sonra da ne oldu biliyor musunuz? Tekstil yok oldu. Buyur. Şimdi buraya geldim. Biz Avrupa şampiyonu olduk mu basketbolda? Olduk. Kupayı da aldık. Bu kent, biraz önce altını çizdiniz. Nedir? Basketbol kenti.
0: Spor kenti.
1: İşte bu tip turnuvalara destek vermek çok önemli. Salonlardan alıp halkın içine getirmek basketbolu. Değil mi efendim?
0: Tabii.
1: Yani basketbolla ilgili çok şey konuşacak ama tabii burada destek verenler de var. Nihayetinde onları da buradan ifade ederseniz seviniriz.
0: Şimdi Kemal abi, inanılmaz bir talep oldu, inanılmaz bir ilgi oldu. O yüzden ilgisi olanlara ben çok teşekkür ediyorum. Başta HSK Başkanımız Sayın Fuzuli Aydoğdu'ya, kendileri Ankara'dan geldiler organizasyonumuz için. Mersin Valiliğine Sayın Ahmet Gazi Vali Yardımcımıza, Mersin Büyükşehir Belediyesi bize kurulunda çok yardımcı oldu. Büyükşehir Belediyesi'ne, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne, Basketbol İl Temsilciliği'ne, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, zaten başkanımız işi çok ciddi şekilde sahiplendi ve kupa takdimlerinde

0: kendisi yaptı. Gazeteciler Cemiyeti'ne, sizler orada inanılmaz bir efor sarf ettiniz, çok büyük emek harcadınız ve başkanımız Rüstem Kayatepe hep zaten çok heyecanlı bir şekilde de oradaydı Kaya abi. Yelken Kulübü'ne ve burada bizim isim sponsorumuz Kaf Metal Madenciliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fırat Kafalar'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü isim sponsoru olurken bize aynı zamanda bu organizasyonun bütçesel açısından da maddi manevi hiçbir desteğini esirgemedi kendisi. Ve her ne gerekiyorsa taşın altına elini koydu. Çok güzel bir organizasyon geçirmemizin başyapıtlarından oldu. Bütün katılımcı firmalarımıza, sponsorlarımıza, herkese ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü sizler olmasaydınız bu organizasyon böyle olmazdı. Ama en önemlisi de halkımızın oradaki ilgisi beni çok mutlu etti. Her şeyi bedava yapmamız kendilerinden dolayıydı. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum.
1: Evet. Organizasyonu gerçekleştirenler de var. Onlara da bir teşekkürü biz edelim isterseniz.
0: Tabii.
1: Umut var başka.
0: Umut, Full Creative ekibi var.
1: Evet.
0: Onlar çok emek harcadılar. Çok güzel videolar çıkardılar bize. Kendi arka planımızda, yani özellikle annem çok ciddi efor sarf etti burada. Çünkü organizasyon. Şimdi erkek olarak biz bazı şeyleri kaçırabiliyoruz ama annem zaten organizasyon işlerini de iyi bilir. Ondan ötürü kendisi çok destek oldu bana.
1: Valide Hanım'ız gerçekten çok da emek de verdi.
0: Aynen öyle.
1: Performansı da çok iyiydi. Yani şimdi bir şey kadın eli dokanırsa, değerse o parlıyor. Yani ışıl ışıl parlıyor. Yani gerçekten de çok teşekkür ediyoruz anneniz. Orada çok profesyonelce de bir organizasyon gerçekleştirdi.
0: Tabii.
1: Tebrik ediyoruz. Efendim her yönüyle Mersin'e önemli bir, bana göre bir etkinlik kazandırdınız. Size çok teşekkür ediyoruz. Çünkü asıl teşekkür etmemiz gereken Oğuzhan Varol. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık.
0: Abi çok özür diliyorum, sözünü kestim. Abi bunu hep birlikte yaptık biz. Yani Oğuzhan Yarol olarak başında ben olabilirim ama sizler olmadan da ben bu işi bu kadar profesyonel yapamazdım. O yüzden burada belki görünen yüz benim ama arkadaki ekip, sizler, sizlerin desteği, her şeyi bir bütün aslında. O bakımdan ben asıl size teşekkür ederim. Evet. Bu organizasyonu böyle yapmamda bana çok destek olduğunuz için.
1: Evet, Ezel'cim var mı bir konuya ilişkin bir VTR veyahut da bir sunum? Evet. Şimdi sayın izleyiciler, ya böyle oluyor yani. Bir şey başlıyor, ondan sonra gelişerek büyüyor. Bir bakıyorsunuz belli bir zamandan sonra kentle özdeş hale geliyor. Şimdi görüntüler ekrana getiriliyor. Evet. Ya o...

0: Yani tanıtım açısından da çok böyle ciddi bir şey yapıldı. Yani titiz bir çalışma da yapıldı.
1: Tabii.
0: Sosyal medya zaten yani muhteşemdi. Yani izlenme oranları milyonun milyonun üzerlerinde. Tabii. Büyük ilgi gördü. Sponsorlar verdiğinin çok çok daha fazlasını tanıtım açısından aldılar. Prestij açısından da aldılar.
1: Tabii.
0: Sporun yanında duruş ortaya koydular. Yani içerik yönünden mükemmel. Tabii çok daha önümüzdeki süreçte gelişmesini, geliştirilmesini beklediğimiz bir organizasyon olacak.
1: Tabii ki. Şimdi biz CBL'i sadece bu arada lig kurmak açısından da düşünmüyoruz. Şimdi çok farklı projeler var. Bu spor birleştirici gücüyle birlikte bizim gençlerimizin şirketlerimize bu hayata kazandırılması açısından çok ciddi bir mecra. Çünkü onların iş bulması, dediğim gibi bakın ben 28 yaşındayım ve bu konuda da Türkiye'yi gözlemleyebiliyorum. Hem kendi arkadaşlarımı da, gençlerimizi de, çok umutsuz gençlerimiz var ama spor yapan, önceden de söylediğim gibi, bir kere çok disiplinlidir genel spor yapanlar. Ve aynı zamanda

0: basketbol üzerinden gidersek bu bir takım oyunu. 12 tane farklı kültür, farklı karakter ve tek bir amaç var. O da maçı kazanmak. O yüzden bu ikisini yıllarca sporcular öğrenip deneyimliyorlar ve tahsilini tamamladıktan sonra tecrübesiz olduklarından dolayı iş hayatında işe alım yapılmıyor. Bakın, asıl bizim en büyük değerimiz budur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi bütün ümidim gençliktir. Bakın, bizim bunların kesinlikle önünü açmamız lazım. Ben bir genç olarak da söylüyorum. Herkesin, bu kadar kıymetli pırlanta gibi gençlerimizin önünün çok açıldığı bir mecradayız biz. Çünkü bakın, o kadar hırslı şirketlerimiz var ve onlar 5'e 5 liginde de başarılı olmak için özellikle basketbolcu işe alımı yapacaklar. Bakın, ben bunu gördüm. Bizim bu çok değerli bir şeydir. Yani benim sonuç olarak bir Türk genci olarak bir faydam varsa Mersin'imize, halkımıza, Türkiye'mize, ben bundan çok onur duyarım, gurur duyarım. Sonuç olarak biz bunları yapmamız lazım.
1: Bravo. Tebrik ederiz. Bir BTL'miz daha var. Onu da yayın alalım arkadaşlar.

0: Evet. Şimdi artık önümüzdeki seneye bakalım. Son olarak efendim.
1: Tabii.
0: Buradan tabii ki yani daha çok böyle yoğun eleman barındıran şirketlerin mutlaka ve mutlaka ben orada röportajlar yaptığım zaman şunu gördüm. Katılım gösteren kim varsa seneye daha farklı olacak. Şimdi gördük rekabetin ne olduğunu. Ama tabii, seneye biz bununla ilgili takımımızı aylar öncesinden kuracağız ve onları çalıştıracağız.
1: Evet.
0: Yani çok iddialı bir önümüzdeki sene turnuva bizi bekliyor. Gelecek. Buradan konu ilişkin mesajınız ne olur?
1: Kesinlikle öyle. Hatta gelecek seneyi bile beklemeyi düşünmüyorum. Çünkü çok ciddi bir ilgi oldu. Evet. Bunu ben Ekim-Kasım gibi 5'e 5'inde başlatacağım. Evet. Burada da hatta bir düşüncem şu yönde.
0: Ama 3x3 devam edecek.
1: Tabii değil mi? Ki. Yani onlar bir festival daha yaparız. Evet. Eylül ayı gibi. Onun evet, şu anda bir programlamasını yapacağım. Eylül'de hem havalar da güzel ya. En son bir herkesin böyle çılgınlar gibi eğlendiği bir festival daha yapar. Evet. Sonradan da hemen 5'e 5'imizi başlatırız. Bununla ilgili zaten projeleri yapıyoruz. Zaten ben de Antalya'da Türkiye Şampiyonası'na evet, gittiğim için orada bütün franchise sahipleri ve kurucumuz da bizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda şunu söylemeyi unuttum. CBL Antalya'nın franchise'ı olan Ertan Karacan çok destek oldu bize. Kendisi de çok tecrübeliydi.
0: Evet, Ertan Bey, evet, gerçekten bedenen de oldu. Yani o cüssesine rağmen evet, bayağı bir organizasyonda yani önemli işler yapan adam olarak sahada gördük kendisini.
1: Tabii.
0: Ertan Bey'in, evet.
1: Aynen Kemal abi, tekrardan yani teşekkür et bitmeyecek bir konularımız var. Çünkü herkes bize çok destek oldu. Yani iyi ki sizler benim yanımda olduğunuzda bu organizasyonu bu kadar profesyonel yapabildik. Bitirmiyoruz, devam ediyoruz. Festivallerimize devam ediyoruz ve ligimizi de Ekim-Kasım gibi başlatıyoruz.
0: Evet sayın izler, çok önemli bir sportif etkinliğe sahip olduk. Çünkü gelinen noktada vatandaşlar da ilgi gösterdiler. Biz milli basketbolcumuz Ozan Yarol'a emeği için orada emek sarf eden herkese katılım gösteren bütün şirketlere ve sahiplenen STK'lara, STK başkanlarına biz de buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Mersin önemli bir sportif etkinliği sahneledi ve kazandı. İlki gerçekleşti. Bundan sonra artık devamı daha çok kolay gelir diye düşünüyoruz. Evet sayın izleyiciler, bugünlük de bu kadar. Yine görüşmek üzere. Esen kalın.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.

0: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
5: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
9: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 14 ve komisyonlara havale edilen 26 madde olmak üzere toplam 40 madde görüşüldü. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mersin Sinema Ofisi'nden iki görevlinin İspanya'nın Valladolid kentinde düzenlenecek olan etkinliğe gitmesine ilişkin ayrılan bütçenin görüşüldüğü maddeye şerh koyan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz'a yanıt veren Başkan Seçer, Sinema Ofisi'nin görevi kendine has özellikleri olan Mersin'i bir plato görevi yapabilmesi adına hem ulusal hem de uluslararası arenada anlatabilmek dedi.
1: Ulusal bazda çekilen ve hem Türkiye'nin tanıtım geliri olan dizilerin burada çekilmesi Mersin'in tanıtımına da çok büyük katkı sunar. Her açıdan Türkiye'nin iz düşümü olarak nitelediğimiz Mersin'de hangi içerikte film çekerseniz çekin bir mekan bulabilirsiniz. Hangi içerikte olursa olsun aklınıza ne gelirse burada bulursunuz. Her şey var. 32 milyardan fazla bütçesi olan bir belediyenin, Türkiye'nin parlayan yıldızı dediğimiz Mersin için harcayacağımız birkaç bin euroyu eğer mesele edeceksek biz vizyon ortaya koyamayız.
0: Bir meclis üyesinin Mersin'de gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali ile ilgili açıklamaları üzerine Başkan Seçer, bu konu ile ilgili siyaset yapıldığını belirterek Kültür Yolu Festivali'nin kentte ses getirmediğine dikkat çekti. Başkan Seçer, bir şehirde yapılan konserlerin, etkinliklerin ve festivallerin o kente katkı sunması gerektiğini işaret etti.
1: Benim Mersin'deki bu programa ne davetim var ne de haberim var. Biz Kültür Yolu Festivallerinin gereksiz ya da Mersin için

0: uygun olmadığını mı söylüyoruz? Biz yapılış biçimini eleştiriyoruz. Diyoruz ki ya bunun madem böyle bir maliyet var bunun, bunu daha halkın katılımını sağlayarak yapmanız daha doğru olur. 10 kişiyle açılım değil. Binlerce insan gelsin. Siyasi parti farkı yapmaksızın oradan insanlar gelsin. O açılışta olsun.
1: AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Turan'ın meclis toplantısı sırasında bir grup sözcüsü ya da meclis üyelerine ikinci kez söz verilmediğini ileri sürmesine, meclis çalışma yönetmeliğinden ilgili bölümü okuyarak yanıt veren Başkan Seçer, meclis üyelerine verilen söz ve sürelerde bir sınırlama getirmediklerini de hatırlattı.
0: Biz muhalefetin sesini hiçbir zaman kısmadık. Bilakis herkes söz alıyor, herkes fazlasıyla müsamaha gösteriyoruz, herkese de söz veriyoruz. Kavramları hem iyi doğru kullanalım hem doğru da yorumlayalım.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtı.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: SML Restoran ve Catering.

0: pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
0: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında Deniz Yetki Alanları Kanunu'na ilişkin çalışmalara yer ayrıldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Mavi Vatan için yeni yasanın yolda olduğunu, iç hukuk mevzuatındaki eksikliklerin giderileceğini söyledi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu kapsamında enflasyon tahminlerini açıkladı. Merkez Bankası 2026 yılı için belirlenen ara enflasyon hedefini %16'dan %24 seviyesine yükseltti. Açıklanan

0: Yeni tahminlere göre Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini 2026 için %26, 2027 yılı sonu içinse %15 olarak öngördü. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesinin çökertildiği, operasyonda 100 milyar lira ve 2 milyar dolar suç gelirinin saptandığı açıklandı. Operasyon kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Belediye binasındaki Sosyal İşler Müdürlüğü'nde polis ekiplerinin inceleme yaptığı belirtildi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davada karar 15 Haziran'da açıklanacak. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i ziyaretinde Devlet Başkanı Xi Jinping'le ikili ve heyetler arası görüşme için Pekin'de bir araya geldi. Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada ABD ve Çin nükleer konusunda anlaştı, İran'ın nükleere sahip olmamasında anlaştık denildi. Ukrayna, Rus ordusunun ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Yetkililer saldırılarda farklı türlerde 56 füzeyle yüzlerce silahlı insansız hava aracının kullanıldığını bildirdi. Akdeniz Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü işbirliğinde Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli bireyler ve ev yaşamı paneli düzenlendi. Panelde engelli bireylerin bağımsız yaşam becerileriyle ailelerin psikolojik dayanıklılığı gibi konular ele alındı. Mersin'de faaliyet gösteren yağ üretim ve enerji depolama tesisinde meydana gelen patlamada 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden işçi toprağa verildi. Fabrikada 7 yıldır saha personeli olarak çalıştığı öğrenilen 47 yaşındaki Süleyman Güner'in patlama sırasında numune almak için tankın üzerinde bulunduğu öğrenildi. Bozyazı'da daha önceden tartıştığı şahsın yaya olarak gittiğini gören ve yanına motosikletle yaklaşan şüpheli koluna bıçakla kesik atıp kaçtı. Ancak kısa sürede yakalandı. Şüpheli mahkemeye çıkarılırken adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtildi. Akdeniz Belediyesi ilçe genelindeki park, yeşil alan ve dinlenme noktalarında kapsamlı bakım ve peyzaj çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında kent genelindeki parklara 50 bin mevsimlik çiçekle 500 gül fidesi dikilecek. FIFA 2 Süper Lig ve 1 2. Lig ekibine transfer yasağı verildiğini duyurdu. FIFA Gaziantep Gençler Birliği ve Ankara Gücü'ne 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Cezanın nedeninin geçmiş dönemde yapılmayan ödemeler olduğu ifade edildi.
1: Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel

0: şanzımanda bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
0: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca vilayet yolu Mersin.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 15 Mayıs 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Kurban Bayramı'na az bir süre kala Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık arzında sıkıntı olmadığını ve hayvan sayılarının geçen yıla göre arttığını açıkladı. O görüntüleri aktaracağız. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kayseri'de yaptığı açıklamada suç ve yolsuzlukla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Uzmanlardan da bir açıklama var. Ekran bağımlılığı ve tuvalete telefon kullanımının gençlerde hemoroid vakalarının arttığı uyarısında bulunduğu görüntüleri aktaracağız. Mersin'de MESKİ Genel Kurulu yapıldı ve Vahap Seçer Silifke'deki içme suyu projesini hizmete açtı. O görüntüleri de sizlere aktaracağız. Kentte ayrıca trafik ve gıda denetimleri sürerken park ve pazar alanlarında düzenleme çalışmaları da devam ediyor. Dünyaya baktığımızda ise Küba'da elektrik krizi, Kiev'de saldırılar ve Gazze'ye yola çıkan insani yardım konvoyu öne çıktı. İran'da İran milli futbol takımında 2026 Dünya Kupası öncesi taraflarla uğurlandı. Bütün bu görüntüleri birazdan sizlere detaylı olarak aktaracağız ve başlıyoruz. Kurban Bayramı'na az bir süre kala Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık arzında herhangi bir sıkıntı olmadığını açıkladı. Bakan Yumaklı, büyükbaş kurbanlık sayısının 1.202.000, küçükbaş sayısının ise 3.761.000 olduğunu belirterek bu rakamların geçen yıla göre artış gösterdiğini söyledi. Denetimlerin ülke genelinde aralıksız devam ettiğini de açıkladı.
1: Değerli basın mensupları, hayvancılık yol haritamızın en önemli unsurlarından birisi de hayvan hastalıklarıyla mücadeleydi. Bu yüzden bütün Türkiye çapında 8 veteriner yol kontrol ve denetim istasyonu açmaya karar verdik. Bunlardan 5 tanesini açtık. Geri kalan 3 tanesini de peyderpey açmaya devam edeceğiz. Kurban Bayramı'na çok az günler kaldı. Tabii arkadaşlarımız yoğun hayvan hareketlerinin olduğu bu noktada özellikle hayvanların çok sağlıklı bir şekilde dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşlarımıza ulaşması için gece gündüz gayret ediyorlar. Biz de şimdi 43 ilin bağlantı noktası olan Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'ndayız. Arkadaşlarımız özellikle büyük şehirlere başta olmak üzere tüm şehirlerimize gerçekleştirilen hayvan nakillerini bu istasyonlarda denetliyorlar. Gelen bütün hayvanların, kamyonların artık hangi vasıtayla taşınıyorsa onların içerisindeki hayvanların küpelerinden genel sağlık durumlarına kadar, evraklarına, sertifikalarına kadar çok titiz bir inceleme ve denetim yapıyorlar. Tabii sadece bununla ilgili de değil, özellikle Türkiye'nin dört bir tarafında Kurban Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde

0: bakanlığımızdaki bütün veteriner hekim arkadaşlarım çok yoğun bir şekilde 7/24 görevlerinin başında. Tabii bu süre içerisinde maalesef ki yine kafa karıştırıcı dezenformasyonlarla karşılaşıyoruz. O yüzden bunlara da buradan çok net bir şekilde cevap vereyim. Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Şu anda büyükbaş kurbanlıklarda 1.202.000 sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen hayvanların, kesilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3.761.000. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde. Tabii yine dediğim gibi büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasına da bayram boyunca hatta devam edecek bu sevkiyatlar. Vatandaşlarımızın inşallah bu dini vecibelerini herhangi bir problemi olmaksızın yerine getirmesi için bakanlık olarak gece gündüz çalışıyoruz. Buradan başka bir konu başlığında da bir hatırlatmam olacak kıymetli vatandaşlarımıza. Özellikle bugünlerde çok lokal ve kontrolsüz bir şekilde yağışlar var yurdun dört bir tarafında. Devlet Su İşlerimiz bunlarla alakalı bütün tedbirlerini almış durumda. Ancak vatandaşlarımızın özellikle hatırlatma ve ikazlara dikkat etmelerini istirham ediyorum buradan. Şimdiden bütün vatandaşlarımızın mübarek kurban bayramlarını tebrik ediyorum. Kurban sadakat demek, teslimiyet demek ve Allah'a yakınlaşmak demek. Bütün bu unsurları içinde barındıran bu mübarek bayram inşallah milletimize, devletimize, ülkemize sağlık ve huzur getirsin.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kayseri ziyaretinde yaptığı açıklamada suç ve yolsuzlukla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Gürlek, suç ve suç örgütlerine karşı devletin demir yumruğunu indirdiklerini ifade ederken, adalet sisteminin güçlendirilmesi ve vatandaşların yargıya erişiminin kolaylaştırılması için çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ayrıca yeni anayasa ihtiyacına da dikkat çekti.
2: Asil Erciyesimizin eteklerinde kurulmuş olan, üretimiyle, ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Değerli misafirler, çok kıymetli arkadaşlarım, kıymetli hemşehrilerim, devletimizin bütün kurum ve organlarıyla hukuk düzeni içinde kalması, hukukla ayakta durması bizim en büyük önceliğimizdir. Adil ve etkin işleyen bir yargı sistemi, devletin kurumsal kimliğinden toplumun her kesimine kadar sirayet eden, milletimizin geleceğini besleyen en önemli hayat damarlarından biridir. Bağımsız ve tarafsız bir yargı kurumunun varlığı, devletin güçlü sütunlar üzerinde yükselmesinin temel şartlarından biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, yargı sistemimiz vatandaşlarımızın haklarını arayacağı en güçlü liman olmalıdır. Bizim de görevimiz bu limanı çağımızın gerçeklerine uygun bir şekilde medeniyetlerin beşiği olan bu kentte inşa etmeye devam etmektir. Bu sebeple bizler bugün Kayserili hemşehrilerimizle gönül bağımızı daha da kuvvetlendirmek, vatandaşlarımıza daha güçlü adalet hizmeti sunabilmek amacıyla buradayız. Ülkemizi şehir şehir ziyaret ediyor, bakanlığımızın sorumluluğu altındaki fiziki adli işleyişi yerinde inceliyor, vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin niteliğini daha ileri seviyeye taşıyabilmek için mesai arkadaşlarımızla birlikte büyük bir gayret ve samimiyet içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın doğuştan gelen hak ve özgürlükleriyle ilgili birlikte yaşama kültürünü, toplum olma bilincini ve bin yıllara dayanan kutlu devlet anlayışımızı esas alan huzur ve güvenlik merkezli kararlı duruşumuzu aynı hassasiyette devam ettiriyoruz. Değerli hemşehrilerim, son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onları

0: umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışta kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizde ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki, suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Milletimizden aldığımız geri dönüşler de oldukça memnuniyet verici durumdadır. Değerli hemşehrilerimiz, Kayserimiz üretimin, sanayinin, ticaretin, esnaf ve sanatkarların, gastronominin ve aynı zamanda ilim ve irfan merkezlerinden biridir. Milli kalkınma modelimizin yıllara sari en güzel örneklerinden birisini temsil etmektedir. Adalet Bakanlığı olarak ticaret ve sanayi sektörümüzün, esnaf ve sanatkarlarımızın çalışma hayatında karşılaştıkları hukuki sorunlara yönelik düzenlemeler üzerinde çalışmalar yürütüyor, eksikliklere çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarımız ve oda başkanlıklarımızla sürekli olarak istişare halindeyiz. Değerli hemşehrilerim, malumunuz olduğu üzere yakın zamanda Kayserimiz uzun yıllara hizmet edecek şekilde Bölge İdare Mahkemesi'ni faaliyete geçirdik. Bölge İdare Mahkemesi Kayserimize hizmet vermeye başlamasıyla birlikte idari yargıda özellikle vatandaşlarımızın yargıya erişimini kolaylaşmış, adalet hizmetleri önemli ölçüde etkinleşmiştir. Bu gelişme vatandaşlarımızın haklarını daha kısa sürede ulaşabilmesine imkan sağlayan önemli bir adımdır. Bununla birlikte yargı teşkilatımızın kurumsal kapasitesini güçlendirecek çalışmalar da büyük bir titizlikle yürümektedir. Bizim derdimiz kendisini imtiyazlı görenlerin hukuku, seçkinliklerin ayrıcalığı ya da güçlüğün üstünlüğü değildir. Bizim derdimiz mazlumların, yalnızların, kimsesizlerin ve varsa adaletten umutunu kesmiş vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak, onların vicdanını rahatlatmak ve kimsesizlerin kimsesi olmaktır.
1: Sağlıkla ilgili bir haberimiz var değerli izleyiciler. Uzmanlar son yıllarda özellikle genç yaşlarda artan ekran bağımlılığı ve tuvalete telefon kullanımı nedeniyle hemoroid vakalarında belirgin yükseliş olduğunu söylüyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Ahmet Sürek, tuvalette uzun süre kalmanın ve hareketsizliğin 20 ila 40 yaş grubunda hemoroid hastalıklarının pik yapmasına neden olduğunu söyledi.
2: Özellikle genç yaşlarda dijital bağımlılık oldukça arttı. Artık insanlarımız tuvalete bile telefonlarıyla gidip telefonda çok fazla zaman ve vakit geçirmekteler. Bu da tabii çeşitli problemlere yol açmakta, sağlık problemlerine. Uzun süre tabii ki tuvalette telefona bakarak vakit geçirmek o bölgedeki kan akımının basıncını bağırsağımızın alt noktasında, makat dediğimiz bölgede kan akımının durmasına neden oluyor. Kan damarlarında kan birikmesine neden oluyor. Bu da tabii ki hemoroid dediğimiz hastalıklarına yol açabiliyor. Anal füstür dediğimiz makat çatlaklıklarına yol açabiliyor. Kas disfonksiyonlarına neden olabiliyor. Kınmalarla birlikte prolapsuslar meydana geliyor. Daha çok genç yaşlarda gördüklerimiz hemoroid ve anal füstür olarak söyleyebilirim. Ekran bağımlılığı çok önemli bir konu. Hem tuvalette çok fazla vakit geçiriyorlar hem de maalesef Z kuşağımız, gençlerimiz biraz daha artık aktivite, spor yerine herhalde bilgisayar başında vakit geçiriyorlar. Oyunlar oynuyorlar. İşte devamlı oturarak vakitlerini geçirdikleri için bu hastalıkların şu an görülme sıklığının artışının ana nedenlerinden biri aslında bu. Hani ekran bağımlılığı kesinlikle o bölgede, alt bölgedeki damarlarda basınç artışını sağlayarak bu hastalıkların genç yaşlarda görülmesine olanak sağlamaktadır. Bu hastalıkların en büyük nedenlerinden biri kabızlık. Tuvalete girdiğimizde çok kınmamız, kabız kalmamız, çok fazla oturarak ekran başında veya iş yerinde de olabilir. Hareketsizlik, tuvalette 3 veya 5 dakikanın üzerinde bir vakit geçirmek olduğunda bu hemoroid veya işte makat bölgesinin hastalıklarında artış meydana geliyor. Makat bölgesinde her kanama hemoroid olmayabilir. İlla her

0: kanama hemoroittir demek yanlış olur. Bir araştırması ve hastanın bir muayene olması gerekmekte. Benim burada en büyük önerimden biri, tuvalete gidiyorsak telefonumuzu yanımıza almayalım. Çok aslında sık görülen bir hastalık. Hani yaklaşık %30, %40'larda hemen hemen herkesin etkilendiği bir hastalık. Hemoroidden konuşacak olursak. Zaten hemoroid herkeste olan bir anatomik yapı. Kan damarları, bağ dokusu ve düz kaslardan oluşan, büyük abdestimizin, gazımızın aslında makat çevresini kaplayarak kaçmasını önleyen bir anatomik yapı. Yediğimize, içtiğimize, hareketlerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hastalığa biz hemoroidal hastalık diyoruz. Hemoroid çünkü bir anatomik yapı. Çevresine göre biz tedavi uyguluyoruz.
1: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu'nun Mayıs ayı ikinci birleşiminde 2025 mali yılı kesin hesap cetvelinde yer aldığı 6 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.
2: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu'nun Mayıs ayı ikinci birleşiminde kurumun 2025 mali yılı kesin hesap cetveliyle birlikte toplam 6 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıya Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer başkanlık etti.
3: Bizim yapılandırmış 1 milyar 215 milyon borcumuz var. Bunun 50 milyonluk kısmı 2023 yapılandırması. 60 milyonluk kısmı da küsuratı var. En son 2025'te yaptığımız yapılandırma. Haziran ayında, 2 Haziran'da son taksidini ödüyoruz. Geriden gelen her ay 2 milyon gibi cüzi bir miktar var. O kalıyor. 40 küsür 50 milyon civarında. O da bize sorun teşkil edecek bir durum değil. Her ayda yeni tahakkukları, zorunlu ödemeler kapsamında ödüyoruz. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin 2026 yılı Mayıs başı itibariyle yaklaşık 4 milyar borcu var. Yani 2025 yılında 6 milyar borçta en son devredilmişti. Şu anda geçen yılın gelir bütçesinin oranında %50'lere düştü. Değerli arkadaşlar, şunu rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tartışmasız mali disiplini 30 büyük şehir içerisinde en iyi belediyelerin en başında geliyor.
2: Denetim süreçlerine de değinen Seçer, kurum olarak denetimden kaçmadıklarını, aksine bunu kurumsal işleyiş açısından önemli gördüklerini ifade etti.
3: Denetimden asla imtina etmem, kaçmam. Bilakis beni mutlu eder. Yani kurumumuzun, meskiyi konuşuyoruz, kurumumuzun dört dörtlük bir hizmet anlayışıyla hareket etmesi, yönetilmesi bir başkan için çok önemlidir.
2: Toplantı komisyon raporunun oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi.
1: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke'de düzenlenen törende Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. Etap Projesi'nin açılışını yaptı. Program kapsamında çiftçilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt desteği sağlandı.
2: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Silifke'de düzenlenen törende üreticilerle buluştu. Programda Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. Etap Projesi'nin açılışı yapılırken çiftçilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt desteği verildi. Seçer, Yeşil Ovacık'ta yaz aylarında yaşanan su sorununun yeni içme suyu hattıyla çözüldüğünü, Tisan bölgesinde de benzer çalışmaların sürdüğünü söyledi.
4: Siyaset için, belediye başkanları için oldukça sıkıntılı bir dönem. Ama aşacağız, bunları aşacağız. Milletimiz feraset sahibi bir millettir. İyi doğruyu çok iyi değerlendirir. Sandığı çok iyi kullanır Türk milleti. Ama sandığa gider, elini vicdanına koyar, gereğini de yapar. Türkiye demokrasi tarihi böyle örneklerle doludur. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimize inanıyoruz. Onların sevgisini, hayır duasını aldığımız zaman da diyoruz ki bu dünyanın malına değer. Her şey sizlere değer. Değerli Silifkeli hemşehrilerim, buraya bugün iki hayırlı mesele için geldik. Bir tanesi Yeşilovacık içme suyu hattı birinci etabının açılışını gerçekleştireceğiz. Diğeri de her sene MUTAT yaptığımız geleneksel tarımsal destek dağıtım törenimizi gerçekleştireceğiz. Önce Yeşilovacık içme suyu projesinden söz edeyim. Bu birinci etabı bize 45 milyon 270 bin TL'ye mal oldu. Işıklı sondajından su aldık. Proje kapsamında 18 kilometre muhtelif çaplarda içme suyu hattı döşemiş olduk. Nedir bunun önemi? Yeşilovacık Mahallesi'nin abone sayısı 3780. 3780 abonemiz var. Ancak yaz aylarında durum farklı. Nüfus artışıyla beraber biz toplam 15.120 abonemize hizmet götürüyoruz. Çalışmanın tamamlanmasıyla yaz aylarında ortaya çıkan su sorunu tarihe karışmış oluyor.
2: Meskin'in Silifke'de toplam 2 milyar 255 milyon liralık altyapı yatırımı bulunduğunu belirten Seçer, 2028'e kadar ilçedeki altyapının daha da güçleneceğini ifade etti. Tarımsal desteklerin süreceğini vurgulayan Seçer, üreticinin artan maliyetler nedeniyle desteklenmesi gerektiğini belirterek tarıma ayrılan desteğin %71 artırıldığını açıkladı.
4: Bugün burada dağıtacağımız toplam bu malzemelerin, ekipmanın, borunun değeri de 5 milyon 50 bin TL bir bedeli var. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Helal hoş olsun. Her zaman söylediğimizi yineleyelim. Sizin paranız size helal olsun. Sizin vergileriniz. Çocuk dengeli beslenmezse, bir birey dengeli beslemezse sağlıklı nesiller oluşturamayız. Onun için üretim önemli, çiftçilik önemli. Üreticilik, çiftçilik iktisadi bir sektör olarak değerlendirilemez. Aynı zamanda sosyal bir sektördür. Siz çiftçiyi yok ederseniz şehirlerde boş gezen insan sayısını arttırırsınız. Artık asayiş sorunları başlar. Üretemeyen bir toplum en sonunda müstemleke olur. Bağımsızlığını yitirir. Onun için üreteceğiz. Onun için belediye olarak üretime, üreticiye destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz.
2: Törende ayrıca sulama borusu, zeytin boylama makinesi ve toz kükürt dağıtımı gerçekleştirildi.
1: Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği işbirliğinde yapay zeka ve dijital dönüşümün iş dünyasına etkileri konulu panel düzenlendi. Mersin'de gerçekleştirilen etkinlikte dijitalleşme süreçleri ve yapay zekanın iş dünyasına etkileri ele alındı.
2: Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği işbirliğinde yapay zeka ve dijital dönüşümün iş dünyasına etkileri konulu panel düzenlendi. Mersin Mali Müşavir Odası konferans salonunda gerçekleştirilen panelde yapay zeka teknolojilerinin iş dünyasına etkileri, dijital dönüşüm süreçleri ve geleceğin çalışma modelleri ele alındı. Yapay zeka ve dijital dönüşümün iş dünyasına etkileri gündemini dile getiren panelistler, bilişim uzmanı Özgün Serhat Gündeş'le Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Sürdürülebilirlik Denetçisi, Dijitalleşme ve E-Dönüşüm Komitesi Başkanı İffet Erduran, dünyadaki gelişimleri, yapay zekanın iş yaşamına etkilerini ele aldı.
5: Bu ne? İnsanlığın başladığını şöyle söyleyebiliriz, yani 12 gün önceye geliyor. Yani buradan

0: yerde insanlık başlıyor. Biz şu an son saniyesindeyiz. Bunu neden anlattım? Çünkü son saniyenin içerisinde bile bizim gerçekten büyük dönüşümlere maruz kalıyoruz. Özellikle yapay zeka alanında çok büyük değişimler var.
1: Yapmak istediğimiz şey, dünyada değişen bu dijitalleşme konusunda biz neler yapmalıyız, mesleğimiz bu konuda hangi önlemleri almalı ve nereye doğru gidebiliriz, yapay zekayı nasıl kullanabiliriz ve mükelleflerimizde bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz konusunda çalışmalar yaptık.
2: Panel katılımcılarla ana fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
3: Mersin'de polis ekipleri drone ve kameralarla yaptığı trafik denetimlerinde 10 günde 1413 kişiye ceza kesti. En fazla ihlal kırmızı ışıkta geçmekten kaynaklanırken emniyet kemeri takmayan, kask kullanmayan ve seyir halinde telefonlarla konuşan sürücülere de işlem yapıldı. Yetkililer denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
2: Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin drone ve kent güvenlik yönetim sistemi kameralarıyla gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 1413 sürücüye ceza uygulandı. Kent genelinde yapılan denetimlerde en dikkat çeken ihlal 381 sürücünün kırmızı ışık kuralını ihlal etmesi oldu. Ekipler ayrıca 321 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 282 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı kullanmamaktan, 103 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan ve 78 sürücüye trafik işaretlerine uymamaktan işlem yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle yoğun trafik noktalarında drone destekli denetimlerle ihlalleri havadan takip ederken KGYS kameralarıyla da sürücü davranışlarını anlık olarak izledi. Yetkililer trafikte can güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini azaltmak amacıyla denetimlerin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
3: Mersin'de Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri sıkılaştırdı. Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri halde ürünlerin künye, sevkiyat ve fatura bilgilerini kontrol etti. Yetkililer vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.
2: Mersin'de Kurban Bayramı öncesi hal denetimleri artırıldı. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri hale giriş yapan ürünlerin künye, sevkiyat ve fatura bilgilerini kontrol etti. Hal içerisindeki iş yerlerinde de belge ve ürün denetimi yapıldı. Yetkililer vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin sürdüğünü belirtti. Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer denetimlerin sadece hallerle sınırlı olmadığını, turistik tesisler ve otogarlarda da devam ettiğini söyledi.
4: Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle bakanlığımızın öncülüğünde başlattığımız denetimlerimiz, özellikle gıda maddelerinin yoğun olarak arz edildiği halde denetimlerimizi artırıyoruz. Zaten devam etmekte olan denetimlerimizi 5950 sayılı ve 6585 sayılı kanunların çerçevesinde ilgili denetimlerimizi artırarak halkımızın daha sağlıklı şekilde beslenmesini sağlayan gıda maddelerini düzen almaya çalışıyoruz. Yapılan künye çalışmaları, yani kimlik bilgisi ürünlerin denetleniyor. Onun haricinde faturalandırma bilgileri çalışmaları yapılıyor. Yine maliye ve Büyükşehir Belediye yetkililerinin de katılımıyla birlikte düzenlediğimiz bu denetimde aksak görülen kişiler ve firmalar hakkında idari işlemler yapılmaktadır.

0: Akdeniz Belediyesi baharın gelişiyle birlikte ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda çim biçme, budama ve bakım işlemleri hızlandırılırken 50 bin mevsimlik çiçek ve 500 gül fidesi dikileceği de bildirildi.
1: Akdeniz Belediyesi baharın gelişiyle birlikte ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda kapsamlı yenileme çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağaç budama, çim biçme, yabani ot temizliği ve bakım onarım çalışmalarını hızlandırdı. Kış boyunca yıpranan kent mobilyalarıyla çocuk oyun grupları da yenileniyor. Çalışmalar kapsamında kent merkezindeki parklara 50 bin mevsimlik çiçek ve 500 özel seçilmiş gül fidesi dikilecek. Çiçeklendirme çalışmaları ilk olarak Özgür Çocuk Parkı'nda başladı. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşların baharla birlikte parklara ilgisinin arttığını belirterek ortak yaşam alanlarının korunması çağrısında bulundu. Parklarda ayrıca kırılan banklar yenileniyor, oyun alanları kontrol ediliyor ve aydınlatma sistemlerinin bakımı yapılıyor. Çalışmaların bahar ve yaz boyunca aralıksız süreceği bildirildi.
0: Toroslar Belediyesi semt pazarında denetimlerini aralıksız olarak devam ettiriyor. Zabıta ekipleri Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte fiyat etiketi, terazi kontrolleri, hijyen ve tezgah düzenine yönelik çalışmalarını yaptı.
1: Toroslar Belediyesi semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
2: Eksik etiket olmasın. Kolay gelsin, hayırlı işler. Fiyat etiketlerimizde sıkıntı yok. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Vatandaşımızın göreceği şekilde olacak. Hiçbir şekilde teraziyi arkaya koymayacağız. Kasayı kaldıralım buradan. Vatandaşa engel olmayacak kasalar.
1: Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ticaret İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürüttüğü kontrollerde fiyat etiketleri, terazilerin doluluğu, hijyen koşulları ve tezgah düzenini detaylı şekilde inceledi. Pazar alanlarının belirlenen kurallara uygun kurulup kurulmadığı da denetlendi.
2: Terazimizi vatandaşımız görecek. Çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Kolay gelsin. Hayırlı sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İdare işlem yapalım arkadaşlar buraya. Etiketleriniz olacak arkadaşlar. Tamam, güzel, teraziniz gözüküyor ama herhangi bir etiketiniz yok. Vatandaşımız bunları görmesi lazım. Ona göre alışveriş yapacak. Ön tarafta bizim yapıyorsunuz. Kolay gelsin. Kasalar önde olmayacak. Vatandaş engel olacak bir kasa veyahut da malzeme olmayacak.
1: Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, denetimlerin amacının ceza kesmek değil, pazar düzenini ve tüketici güvenini sağlamak olduğunu vurguladı. Yıldız, kurallara aykırı uygulamalara ise kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
2: Fiyat etiketlerimiz tamam. Terazimiz ön tarafta, vatandaşımız görüyor. Teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Bunu altı al abi. Kasaları buradan kaldıralım. Vatandaşların geçiş noktasını engelliyoruz.
0: Mezitli Nurettin Topçu Anadolu Lisesi'nde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Beyaz Melekler Ritim Topluluğu sahne aldı.
4: Her yaştan müzisyenin yer aldığı Beyaz Melekler Ritim Topluluğu Anneler Günü için Mezitli Nurettin Topçu Anadolu Lisesi'nde çaldı.

Nurettin Topçu Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Temel, amaçlarının öğrencilerin yoğun ders programı arasında stresten uzaklaşmalarını sağlamak ve ayrıca annelerin bu özel günlerini kutlamak olduğunu söyledi. Beyaz Melekler Ritim grubunun en çok ilgi çeken figürleri ise 61 yaşındaki anneanne Fikriye Narin ve anne Ayşegül Şahin'le torun Ensar Şahin oldu.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 7756

0: 537-399-7756 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
6: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana Body 79 TL. Bayan Atlet 50 TL. Bayan Bato 50 TL.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Üsküdar ve Denizli'nin Merkez Efendi ilçe belediyesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda bir başkan yardımcısı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davanın duruşması 10 Temmuz'a ertelendi. Gürsel Tekin göreve devam edecek. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ifade verecek. Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ödediğini iddia ettiği para miktarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'yla temasa geçtiği belirtildi. Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk görevi için Filos Limanı'ndan ayrıldı. Gemi ilk olarak Türkali 16 kuyusunda görev yapacak. Yıldırım bu bölgede kuyuya ilişkin alt tamamlama faaliyetlerini yürütecek. Küresel Sumut filosu Gazze'ye yardım ulaştırma amacıyla 3. defa Marmaris'ten denize açıldı. Filonun önceki girişimleri İsrail tarafından uluslararası sularda engellenmişti. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Silifke'de düzenlenen Silifke Yeşilovacık İçme Suyu 1. Etap açılışı ve tarımsal destekler törenine katıldı. Programda üreticilere sulama borusu, makine, ekipman ve toz kükürt desteği sağlanırken Yeşilovacık'ın içme suyu yatırımı da hizmete açıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılı kapsamında kutlanan 15-21 Mayıs Gençlik Haftası Mersin'de düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından çeşitli branşlarda gösteriler gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde engelli bireyler ve aileleri birçok etkinlikle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin engelleri birlikte aşacağız mottosuyla gerçekleştirdiği programlarda keyifli anlar yaşandı. Mersin'de Turfan'da üretilen sarı kız fasulyenin açıkta hasadı başladı. Bahçede kilogramı 100 liradan alıcı bulan fasulye verimiyle de üreticiyi sevindirdi. Toroslar Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri bayram öncesi gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle ilkokul öğrencileri

öğrencilerinin yüzünü güldürdü. Erkek ve kadın kuaförlüğü bölümü öğrencileri Düdüören Kaşlı İlkokulu'nda çocuklara saç kesimi ve bakım hizmeti verdi.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.

0: Yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL. Çocuk atlet 50 TL.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz

0: GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 14 ve komisyonlara havale edilen 26 madde olmak üzere toplam 40 madde görüşüldü. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mersin Sinema Ofisi'nden iki görevlinin İspanya'nın Valladolid kentinde düzenlenecek olan etkinliğe gitmesine ilişkin ayrılan bütçenin görüşüldüğü maddeye şer koyan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz'a yanıt veren Başkan Seçer, Sinema Ofisi'nin görevi kendine has özellikleri olan Mersin'i bir plato görevi yapabilmesi adına hem ulusal hem de uluslararası arenada anlatabilmek dedi.
1: Ulusal bazda çekilen ve hem Türkiye'nin tanıtım geliri olan dizilerin burada çekilmesi Mersin'in tanıtımına da çok büyük katkı sunar. Her açıdan Türkiye'nin iz düşümü olarak nitelediğimiz Mersin'de hangi içerikte film çekerseniz çekin bir mekan bulabilirsiniz. Hangi içerikte olursa olsun aklınıza ne gelirse burada bulursunuz. Her şey var. 32 milyardan fazla bütçesi olan bir belediyenin, Türkiye'nin parlayan yıldızı dediğimiz Mersin için harcayacağımız birkaç bin euroyu eğer mesele edeceksek biz vizyon ortaya koyamayız.
0: Bir meclis üyesinin Mersin'de gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali ile ilgili açıklamaları üzerine Başkan Seçer, bu konu ile ilgili siyaset yapıldığını belirterek Kültür Yolu Festivali'nin kentte ses getirmediğine dikkat çekti. Başkan Seçer, bir şehirde yapılan konserlerin, etkinliklerin ve festivallerin o kente katkı sunması gerektiğine işaret etti.
1: Benim Mersin'deki bu programa ne davetim var ne de haberim var. Biz Kültür Yolu Festivallerinin gereksiz ya da Mersin için uygun olmadığını mı söylüyoruz? Biz yapılış biçimini eleştiriyoruz. Diyoruz ki ya bunun madem böyle bir maliyet var bunun, bunu daha halkın katılımını sağlayarak yapmanız daha doğru olur. 10 kişiyle açılım değil. Binlerce insan gelsin. Siyasi parti farkı yapmaksızın oradan insanlar gelsin. O açılışta olsun.
0: AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Tuğra'nın meclis toplantısı sırasında bir grup sözcüsü ya da meclis üyelerine ikinci kez söz verilmediğini ileri sürmesine, meclis çalışma yönetmeliğinden ilgili bölümü okuyarak yanıt veren Başkan Seçer, meclis üyelerine verilen söz ve sürelerde bir sınırlama getirmediklerini de hatırlattı.
1: Biz muhalefetin sesini hiçbir zaman kısmadık. Bilakis herkes söz alıyor, herkes fazlasıyla müsamaha gösteriyoruz, herkese de söz veriyoruz. Kavramları hem iyi doğru kullanalım hem doğru da yorumlayalım.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax

0: Bulvarı Fuar Kavşağı'nda, Limax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
6: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

상할 냉매 마음.

0: Reklam kazandırır. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: Omuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel şanzımanda bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetimiz.

0: hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Üsküdar ve Denizli'nin Merkez Efendi ilçe belediyesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda bir başkan yardımcısı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davanın duruşması 10 Temmuz'a ertelendi. Gürsel Tekin göreve devam edecek. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ifade verecek. Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ödediğini iddia ettiği para miktarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'yla temasa geçtiği belirtildi. Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk görevi için Filos Limanı'ndan ayrıldı. Gemi ilk olarak Türkali 16 kuyusunda görev yapacak. Yıldırım bu bölgede kuyuya ilişkin alt tamamlama faaliyetlerini yürütecek. Küresel Sumut filosu Gazze'ye yardım ulaştırma amacıyla 3. defa Marmaris'ten denize açıldı. Filonun önceki girişimleri İsrail tarafından uluslararası sularda engellenmişti. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Silifke'de düzenlenen Silifke Yeşilobacık İçme Suyu 1. Etap açılışı ve tarımsal destekler törenine katıldı. Programda üreticilere sulama borusu, makine, ekipman ve toz kükürt desteği sağlanırken Yeşilobacık'ın içme suyu yatırımı da hizmete açıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılı kapsamında kutlanan 15-21 Mayıs Gençlik Haftası Mersin'de düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından çeşitli branşlar

Arda gösteriler gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde engelli bireyler ve aileleri birçok etkinlikle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin engelleri birlikte aşacağız mottosuyla gerçekleştirdiği programlarda keyifli anlar yaşandı. Mersin'de Turfan'da üretilen sarı kız fasulyenin açıkta hasadı başladı. Bahçede kilogramı 100 liradan alıcı bulan fasulye verimiyle de üreticiyi sevindirdi. Toroslar Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri bayram öncesi gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle ilkokul öğrencilerinin yüzünü güldürdü. Erkek ve kadın kuaförlüğü bölümü öğrencileri Düdüören Kaşlı İlkokulu'nda çocuklara saç kesimi ve bakım hizmeti verdi. Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün.

0: Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: Merhaba efendim, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konulara değineceğiz. Mersin'den başladığımızda gündemde Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi var. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci toplantısını Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yönetiminde gerçekleştirdi.
1: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yönetiminde gerçekleştirilen Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci birleşiminde toplam 40 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda konuşan Seçer, yaklaşan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı için hazırlıkların sürdüğünü belirterek Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andı.
2: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını büyük bir coşku ve gururla kutlamaya, karşılamaya hazırlanıyoruz. Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu anlamlı günün heyecanı şimdiden hep birlikte yaşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun mücadele arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.
1: Mecliste öne çıkan başlıklardan biri Mersin Sinema Ofisi personelinin İspanya'daki Valladolid Shooting Locations Marketplace etkinliğine katılımı için ayrılan bütçe oldu.
2: Sinema Ofisi'nin görevi Mersin'in kendine has özelliklerinden kaynaklı bir plato görevi yapabilecek niteliklere sahip olmasını hem ulusal hem uluslararası arenada anlatabilmek. Ne demek bu? Her zaman konuşuyoruz ya, bir kenti tanıtmak için belli enstrümanları kullanmanız lazım. Bunun yanında da çok değerli isimler kentin çıkarması lazım. Sanat dünyasında, spor dünyasında, bilim, siyaset dünyasında vesaire. Şimdi biz de farklı enstrümanları kullanıyoruz. Çünkü Mersin eğer bir sinema platosu haline gelirse, ulusal bazda çekilen ve şu dönemde de gerçekten uluslararası film endüstrisinde çok önemli, hem ekonomik geliri hem Türkiye'nin tanıtım geliri olan dizilerin burada çekilmesi Mersin'in tanıtımına da çok büyük katkı sunar.
1: Kültür ve sanat etkinliklerine ayrılan bütçelerin eleştirilmesine de yanıt veren Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerine yatırım

0: yapmasının gerekli olduğunu belirtti.
1: Mersin'deki bu programa ne davetim var ne de haberim var. Biz kültür yolu festivallerinin gereksiz ya da Mersin için uygun olmadığını mı söylüyoruz? Biz yapılış biçimini eleştiriyoruz. Diyoruz ki ya bunun madem böyle bir maliyet var bunun, bunu daha halkın katılımını sağlayarak yapmanız daha doğru olurdu. 10 kişiyle açılım değil. Binlerce insan gelsin. Siyasi parti farkı yapmaksızın oradan insanlar gelsin. O açılışta olsun. Sayın Bakan'ı herkes hürmetle karşılasın.
0: Muhalefetin söz hakkının sınırlandırıldığı iddialarına karşılık Seçer tüm meclis üyelerine gerekli söz hakkının tanındığını belirterek biz muhalefetin sesini hiçbir zaman kısmadık dedi.
1: Söz verip vermemek ve söz verildiğinde süresini ve zamanı belirlemek yetkisi başkana aittir nokta. Ve usul hakkında lehe ve aleyhte olmak üzere birer üyeye söz verilir. Mecliste konuşmalar başkana hitaben yapılır. Başkan her zaman söz hakkına sahiptir. Görüşmelerin yeterli olduğu meclisçe kabul edildiği takdirde başka üyeye söz verilmez. Bundan sonra bu yöntemi uygulayacağız. Biz muhalefetin sesini hiçbir zaman kısmadık. Bilakis herkes, arkadaşlar herkes söz alıyor. Bakın herkes fazlasıyla müsamaha gösteriyoruz.
0: Meclis oturumu gündem maddelerinin oylanmasının ardından sona erdi.
2: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin hemen ardından MESKİ'nde Mayıs ayı genel kurul toplantılarının ikincisi gerçekleştirildi.
0: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu'nun Mayıs ayı ikinci birleşiminde kurumun 2025 mali yılı kesin hesap cetveliyle birlikte toplam 6 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıya Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer başkanlık etti.
1: Bizim yapılandırmış 1 milyar 215 milyon borcumuz var. Bunun 50 milyonluk kısmı 2023 yapılandırması, 60 milyonluk kısmı da küsuratı var. En son 2025'te yaptığımız yapılandırma. Haziran ayında, 2 Haziran'da son taksidini ödüyoruz. Geriden gelen her ay 2 milyon gibi cüzi bir miktar var. O kalıyor. 40 küsür 50 milyon civarında. O da bize sorun teşkil edecek bir durum değil. Her ayda yeni tahakkukları zorunlu ödemeler kapsamında ödüyoruz. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin 2026 yılı Mayıs başı itibariyle yaklaşık 4 milyar borcu var. Yani 2025 yılında 6 milyar borçta en son devredilmişti. Şu anda geçen yılın gelir bütçesinin oranı da %50'lere düştü. Değerli arkadaşlar, şunu rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tartışmasız mali disiplini 30 büyükşehir içerisinde en iyi belediyelerin en başında geliyor.
0: Denetim süreçlerine de değinen Seçer, kurum olarak denetimden kaçmadıklarını, aksine bunu kurumsal işleyiş açısından önemli gördüklerini ifade etti.
1: Denetimden asla imtina etmem, kaçmam. Bilakis beni mutlu eder. Yani kurumumuzun, MESKİ'yi konuşuyoruz, kurumumuzun dört dörtlük bir hizmet anlayışıyla hareket etmesi, yönetilmesi bir başkan için çok önemlidir.
0: Toplantı komisyon raporunun oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke'de Yeşilovacık'ta su konusunda önemli etabın açılışını gerçekleştirirken aynı zamanda üreticilere de destek verdi.
0: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Silifke'de düzenlenen törende üreticilerle buluştu. (Gülüyor) Programda Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. etap projesinin açılışı yapılırken çiftçilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt desteği verildi. Seçer Yeşil Ovacık'ta yaz aylarında yaşanan su sorununun yeni içme suyu hattıyla çözüldüğünü, Tisan bölgesinde de benzer çalışmaların sürdüğünü söyledi.
3: Siyaset için, belediye başkanları için oldukça sıkıntılı bir dönem. Ama aşacağız, bunları aşacağız. Milletimiz feraset sahibi bir millettir. İyi doğruyu çok iyi değerlendirir. Sandığı çok iyi kullanır Türk milleti. Ama sandığa gider, elini vicdanına koyar, gereğini de yapar. Türkiye demokrasi tarihi böyle örneklerle doludur. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimize inanıyoruz. Onların sevgisini, hayır duasını aldığımız zaman da diyoruz ki bu dünyanın malına değer. Her şey sizlere değer. Değerli Silifke'li hemşehrilerim, buraya bugün iki hayırlı mesele için geldik. Bir tanesi Yeşil Ovacık içme suyu hattı 1. etabının açılışını gerçekleştireceğiz. Diğeri de her sene MUTAT yaptığımız geleneksel tarımsal destek dağıtım törenimizi gerçekleştireceğiz. Önce Yeşil Ovacık içme suyu projesinden söz edeyim. Bu 1. etabı bize 45 milyon 270 bin TL'ye mal oldu. Işıklı sondajından su aldık. Proje kapsamında 18 kilometre muhtelif çaplarda içme suyu hattı döşemiş olduk. Nedir bunun önemi? Yeşil Ovacık Mahallesi'nin abone sayısı 3780. 3780 abonemiz var. Ancak yaz aylarında durum farklı. Nüfus artışıyla beraber biz toplam 15.120 abonemize hizmet götürüyoruz. Çalışmanın tamamlanmasıyla yaz aylarında ortaya çıkan su sorunu tarihe karışmış oluyor.
0: Meskin'in Silifke'de toplam 2 milyar 255 milyon liralık altyapı yatırımı bulunduğunu belirten Seçer, 2028'e kadar ilçedeki altyapının daha da güçleneceğini ifade etti. Tarımsal desteklerin süreceğini vurgulayan Seçer, üreticinin artan maliyetler nedeniyle desteklenmesi gerektiğini belirterek tarıma ayrılan desteğin %71 artırıldığını açıkladı.
3: Bugün burada dağıtacağımız toplam bu malzemelerin, ekipmanın, borunun değeri de 5 milyon 50 bin TL bir bedeli var. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Helal hoş olsun. Her zaman söylediğimizi yineleyelim. Sizin paranız size helal olsun. Sizin vergileriniz. Çocuk dengeli beslenmezse, bir birey dengeli beslemezse sağlıklı nesiller oluşturamayız. Onun için üretim önemli, çiftçilik önemli. Üreticilik, çiftçilik iktisadi bir sektör olarak değerlendirilemez. Aynı zamanda sosyal bir sektördür. Siz çiftçiyi yok ederseniz şehirlerde boş gezen insan sayısını arttırırsınız. Artık asayiş sorunları başlar. Üretemeyen bir toplum sonunda, en sonunda müstemleke olur. Bağımsızlığını yitirir. Onun için üreteceğiz. Onun için belediye olarak üretime, üreticiye destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz.
0: Törende ayrıca sulama borusu, zeytin boylama makinesi ve toz kükürt dağıtımı gerçekleştirildi.
2: Mersin Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'yla birlikte Çugi Ders yapay zeka konusunda bir panel düzenledi.
0: Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği işbirliğinde yapay zeka ve dijital dönüşümün iş dünyasına etkileri konulu panel düzenlendi. Mersin Mali Müşavir Odası konferans salonunda gerçekleştirilen panelde yapay zeka teknolojilerinin iş dünyasına etkileri, dijital dönüşüm süreçleri ve geleceğin çalışma modelleri ele alındı. Yapay zeka ve dijital dönüşüm

0: İş dünyasına etkileri gündemini dile getiren panelistler, bilişim uzmanı Özgün Serhat Gündeş'le Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Sürdürülebilirlik Denetçisi, Dijitalleşme ve E-Dönüşüm Komitesi Başkanı İffet Erduran, dünyadaki gelişimleri, yapay zekanın iş yaşamına etkilerini ele aldı.
1: Yine insanlığın başladığını da şöyle söyleyebiliriz, yani 12 bin önceye geliyor. Yani buradan da bir yerde insanlık başlıyor. Biz şu an son saniyesindeyiz. Bunu neden anlattım? Çünkü son saniyenin içerisinde bile bizim gerçekten büyük dönüşümlere maruz kalıyoruz. Özellikle yapay zeka alanında çok büyük değişimler var.
2: Yapmak istediğimiz şey, dünyada değişen bu dijitalleşme konusunda biz neler yapmalıyız, mesleğimiz bu konuda hangi önlemleri almalı ve nereye doğru gidebiliriz, yapay zekayı nasıl kullanabiliriz ve mükelleflerimizde bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz konusunda çalışmalar yaptık.
0: Panel katılımcılarla ana fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
3: Alaca Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Alaca düzenlediği bir toplantıda MESİAD'ın yönetimine aday olduğunu açıkladı.
0: Alaca Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve MESİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesi Hakan Alaca Mersin'de gazetecilerle buluştu. Açıklamasında MESİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğunu da duyuran Alaca şöyle konuştu.
4: Değerli basın emekçileri, saygıdeğer dostlar. Öncelikle yoğun ilgileriniz ve katılımlarınız için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bildiğiniz üzere MESİAD'ımız, yani Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğimiz, Mersin'imizin köklü ve Mersin'de yapılmış şimdiye kadar hemen hemen önemli projede etki etmiş, fayda sağlamış ve yön vermiş STK'larımızdan bir tanesi. Ve olabildiğince her dönemde inisiyatif almaya çalışmıştır. Her ne olmuş olursa olsun MESİAD her zaman Mersin için, bölgemiz için iyi işlere imza atmaya çalışmış. Bu noktada da önceki dönem yöneticilerimiz, abilerimiz ellerinden gelen inisiyatifleri almaya çalışmışlardır. Bugün de baktığımız zaman gerek bölgemizin, gerek şehrimizin, gerek ülkemizin içinde bulunduğu durumları göz önünde bulundurduğumuzda bugün de yine MESİAD'ın içindeki unsurların sorumluluk alması gereken bir dönemdeyiz. Bu noktada da arkadaşlarımızla beraber, dostlarımızla beraber, MESİAD unsurlarımız, üyelerimizle beraber yaptığımız uzun istişareler, ele aldığımız reel, şeffaf ve uygulanabilir prensipler doğrultusunda yeni dönem MESİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olduğumu siz değerli basın mensuplarının nezdinde hem başta MESİAD üyelerimiz tüm kamuoyumuzla paylaşmayı bir sakınca görmemekle beraber mutluluk, gurur ve onur duyuyorum. Elbette ki üstleneceğimiz şey, üstlendiğimiz görev, üstlenmeyi niyet ettiğimiz görev kolay bir görev değil. Ağır sorumlulukları olacak. Çünkü MESİAD gibi bir kuruluşun, Mersin'in önemli kuruluşlarından birinin yönetimini devralmak, istemek tek başına olmayacağı gibi kolay da olmayacaktır. Bu noktada da bizim gerek akademik desteklerden, gerek sahada edindiğimiz bilgilerden oluşturduğumuz yoğun ve uygulanabilir bir programımız var. Bu programın size deklare edildikten sonra uygulanmasında, uygulanırkenki aşamalarında yine aynı şekilde siz kamu denetçilerinin desteğini bekliyoruz, istiyoruz. Ve bu noktada da açıkçası yeni dönemde MESİAD'ın tekrardan kendi eski dinamiklerine döneceği, katkı sağlamaya, fayda sağlamaya ve Mersin'deki olası kamu yararına yapılabilecek her işte yön vermeye çalışmasına gayret edeceğimizi sizlere bildirmek istiyorum.
3: Kurban Bayramı yaklaştı. Dolayısıyla da tüm Türkiye'de önlemler alınmaya başlandı. Özellikle trafik alanında tüm Türkiye'de şehirler arası yollarda, şehir içi, ilçeler arası, merkezi ilçelere bağlayan hatta kırsal kesimdeki yollarda polis, jandarma, bazı noktalarda belediye zabıta trafik ekipleri havadan ve karadan denetimlerini devam ettiriyor. Mersin'de de denetimler başladı ve devam edecek.
0: Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin drone ve kent güvenlik yönetim sistemi kameralarıyla gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 1413 sürücüye ceza uygulandı. Kent genelinde yapılan denetimlerde en dikkat çeken ihlal 381 sürücünün kırmızı ışık kuralını ihlal etmesi oldu. Ekipler ayrıca 321 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 282 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı kullanmamaktan, 103 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan ve 78 sürücüye trafik işaretlerine uymamaktan işlem yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle yoğun trafik noktalarında drone destekli denetimlerle ihlalleri havadan takip ederken KGYS kameralarıyla da sürücü davranışlarını anlık olarak izledi. Yetkililer trafikte can güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini azaltmak amacıyla denetimlerin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
3: Gıda konusunda da denetimler sıkılaştırıldı. Bayram öncesinde Ticaret Bakanlığı'nın ekipleri Mersin Halin'de ürün ve fiyat ve belge denetimi yaptı.
0: Mersin'de Kurban Bayramı öncesi hal denetimleri artırıldı.
5: Mersin kaçtan aldı?
0: Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri hale giriş yapan ürünlerin künye, sevkiyat ve fatura bilgilerini kontrol etti. Hal içerisindeki iş yerlerinde de belge ve ürün denetimi yapıldı. Yetkililer vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin sürdüğünü belirtti. Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer denetimlerin sadece hallerle sınırlı olmadığını, turistik tesisler ve otogarlarda da devam ettiğini söyledi.
6: Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle bakanlığımızın öncülüğünde başlattığımız denetimlerimiz özellikle gıda maddelerinin yoğun olarak arz edildiği halde denetimlerimizi artırıyoruz. Zaten devam etmekte olan denetimlerimizi 5950 sayılı ve 6585 sayılı kanunların çerçevesinde ilgili denetimlerimizi artırarak halkımızın daha sağlıklı şekilde beslenmesini sağlayan gıda maddelerini düzen almaya çalışıyoruz. Yapılan künye çalışmaları, yani kimlik bilgisi ürünlerin denetleniyor. Onun haricinde faturalandırma bilgileri çalışmaları yapılıyor. Yine maliye ve Büyükşehir Belediye yetkililerinin de katılımıyla özellikle düzenlediğimiz bu denetimde aksak görülen kişiler ve işte firmalar hakkında idari işlemler yapılmaktadır.
3: Gıda ürünleriyle devam edelim. Mersin'de şimdilerde üzüm hasadı sürerken Erdemli ilçesinde de yeşil fasulye hasadı başladı.
0: Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Mersin'de turfanda olarak yetiştirilen sarı kız fasulyenin açık alandaki hasadı başladı. Yaklaşık bir ay önce seralarda başlayan fasulye hasadı havaların ısınmasıyla birlikte bahçelerde de devam ediyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde bahçede kilogramı 100 liradan alıcı bulan sarı kız fasulye fiyatı ve verimiyle üreticiyi memnun etti.
7: Burada fasulye ekiyoruz. İçinde zeytinimiz var, şeyimiz var. İşte fasulye yetiştirdik. Bugün topluyoruz verimimizi. Pazarı çok güzel. İlk hasat sarı kız diyorlar buna. İşte güzel. İlk toplayışımız. Fiyatlar da iyi olur işte. Bizler de iyi oluyoruz.
0: Toplanan fasulyelerin başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurt içindeki birçok şehre gönderildiği belirtildi.

0: Çorum'da hortum felaketi yaşandı. Hortum bir köyü yerle bir etti. 20 ev kullanılamaz hale geldi. 5 kişi de yaralandı.
1: Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde meydana gelen hortum büyük hasara yol açtı. Çok sayıda evin çatısı uçtu, duvarları yıkıldı ve ağaçlar devrildi.
2: Köy yolu kapalı, arkadaşlar açıyor.
1: Hortum nedeniyle 5 kişi yaralanırken 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
3: Ondan bilemiyorsunuz. Kimin kimden haberi yok.
4: Evlerde koşturanlar, evde olmayıp da çıkmayanlar.
5: Bir dedik bir kişi var, şurada yukarı dediler şey.
6: Afet geliyor abi, zaten şimdi buradan kul alacak. Afet de geliyor.
7: Kazıyoruz abi, kazıyoruz.
5: Geçmiş olsun hala.
8: Vallahi alıp oturuyor, çiğe sarıldım bir abi.
9: Baba, komşularınızdan ulaşamadığınız var mı?
1: İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
10: Balkondaydım, hemen tol atışı, dengin atışı atıştırıyor. Hemen içeri girdim, kapıyı örtemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti birdenbire. Hemen bir duman geldi. Deprem oldu sandım, çok korktum.
11: Peki şu an herhangi bir zayiatınız olarak, yani veya da yaralanma olarak sizde evet, herhangi bir sıkıntı var mı?
10: Aynım yaralanmış, bizde bir şey yok.
11: Evet.
10: Evimizde var da şeyde yok. Kendimize yok.
1: Vali Ali Çalgan köyde yaptığı incelemede hasarın büyük olduğunu belirterek Oyaca köyündeki binaların yaklaşık %80'inin oturulamayacak durumda olduğunu açıkladı.
12: Bu arada bir şey var mı? Burası tamamdır Sayın Galip.
13: Sungurlu ilçemize bağlı Oyaca köyündeyiz. Saat 15.20 sularında bir hortum vakası yaşanmış. Çağrı gelir gelmez hemen ilgili birimlerimizin tamamı buraya geldi. Hepimiz buradayız. Bugün bu köyümüz 60 hane. 22 ila 25 hane bugün itibariyle, bu mevsim itibariyle dolu. Diğerleri bir şekilde büyük şehirlerde. Dediğim gibi hasar büyük ve fakat sevincimiz o ki can kaybımız yok hamdolsun. 4-5 yaralımız var. Bunların 3'ü ayaktan tedavi edildi buraya gelen ambulanslarla sağlıkçılar tarafından. 2 tanesi tedbiren hastaneye götürüldü. Birinin solunum sıkıntısı vardı çünkü henüz enerji veremedik buraya. Bir yarım saat, bir saat içinde verilecek.
1: Hasar tespit çalışmaları başlatılırken vatandaşların barınma ihtiyacının köy konağı ve AFAD çadırlarıyla karşılanacağı bildirildi.
0: Efendim, sosyal medyada neler var? Gözümüze takılanlara bakalım, sonra birlikteyiz. İstanbul'da 16 yaşındaki bir çocuk sigara vermediği gerekçesiyle çıkan tartışmada 17 kez bıçaklanarak öldürüldü. Adana'da hastaya müdahale sırasında ambulans anahtarı kayboldu. Hasta ikinci ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Mersin'de otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir tavuğun yavru kedileri sahiplenmesi görenleri şaşırttı ve gülümsetti.
14: Ulan ne böyle? He? Ulan ne?
0: Düzce'de Asar Deresi'nde oyun oynayan iki su samuru vatandaşı

Elazığ'da zabıta tarafından yakalanan bir dilenci diğerlerinin kaçmasına tepki gösterdi. Macaristan bisiklet turunda bir geyik aniden yola fırladı.

Hindistan'da fırtınanın savurduğu çatıyla havaya fırlayan adam 15 metreden düşerek yaralandı. Meksika'da havai fişeklerin neden olduğu yangında gaz tüplerinin bulunduğu tezgahta patlama meydana geldi.

Hindistan'da barut dolu paketin patlaması sonucu 52 yaşındaki adam yaralandı. İngiltere'de maskeli saldırganlar bir kafenin mescidine yanıcı madde atarak yangın çıkardı.

0: İran gerginliği devam ederken Rusya-Ukrayna savaşı da bitti bitecek diye başlarken Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik sürmekle birlikte her iki ülkede birbirlerini bombalamaya devam ediyor.
1: Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda başkent Kiev ağır hasar aldı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken en az 44 kişinin yaralandığı açıklandı. Yetkililer Kiev'de vurularak tamamen yıkılan 9 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, çok sayıda kişidense hala haber alınamadığını bildirdi. Vitali Klitschko saldırıyı Rusya'nın başkente yönelik en büyük saldırılarından biri olarak nitelendirerek kentte bir günlük yas ilan etti. Zelenski ise Rusya'nın 56 füze ve 670'ten fazla İHA kullandığını belirterek Ukrayna ordusunun saldırıya karşılık vermek için hazırlandığını açıkladı.
0: Sumut Kara Filosu Libya'da aktivistlerle birlikte oluşturmuş olduğu grupla yola çıktı.
1: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut Kara Filosu hazırlıklarını tamamladı. 40 ülkeden yaklaşık 400 aktivistin yer aldığı konvoy Libya'nın başkenti Trablus'tan hareket etti.
2: Abi arabaları yaklaşık olarak 6 tane, yani 5 tane minibüsümüz var. Bir tane panel vanımız var, 3 tane ambulansımız var, araçlar bakımları yapıldı, lastikleri değişti, klimaların gazlarına bakıldı. Allah, bu anda bir eksiklikleri yok gözüküyor. İnşallah yolda da çıkmayacak. Allah yolumuzu açık eylesin.
3: İnşallah.
2: Allah kolaylıklar versin.
3: İnşallah. Herkese. Burada Türk delegasyonunun sayısı yaklaşık 50'yi buldu. Söylediğim gibi 20 günü aşan hummalı bir çalışma var. Şu gördüğünüz 3 ambulansın, 5 tane sivil aracın tamamı Türklerin, Türk delegasyonunun kendi hayırsever vatandaşlarının

0: talep ettiği ve topladığı paralarla alındı, ümmetin parasıyla alındı. Bu işin ayrıca böyle bir bereketi de var. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.
1: Organizatörler yardımların güvenli şekilde Gazze halkına ulaştırılması için bölge ülkelerinin destek vermesini beklediklerini ifade etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya yönelik ambargosu devam ediyor. Küba'da enerji krizi yaşanıyor. Çoğu kente elektrik verilemiyor ve Kübalılar da sokaklara çıktı.
1: Küba'nın başkenti Havana'da günlerdir süren uzun elektrik kesintileri nedeniyle binlerce kişi sokağa çıktı.

0: kentte bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin günde 20 ila 22 saate kadar ulaştığı bildirildi. Göstericiler temel ihtiyaçların karşılanamamasına tepki göstererek yolları kapattı, çöp yığınlarını ateşe verdi ve tencerelere vurarak "ışıkları açın" sloganları attı. Protestolar başkentte son yılların en ciddi enerji krizi sırasında yaşanıyor. Küba Enerji Bakanı Vicente de la Olevi, ülkede dizel ve fuel oil stoklarının tükendiğini, enerji şebekesinin kritik durumda olduğunu açıkladı. Yetkililer yakıt krizinin ithalat sorunları ve artan küresel maliyetler nedeniyle derinleştiğini belirtiyor. Küba yönetimi krizden ABD yaptırımlarını sorumlu tutarken enerji sıkıntısının kamu hizmetleri, ulaşım ve günlük yaşamı ciddi şekilde etkilediği ifade ediliyor.
1: Hindistan'da çok şiddetli fırtına yaşandı ve yüzden fazla kişi hayatını kaybetti.
0: Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde etkili olan fırtına nedeniyle 111 kişi hayatını kaybetti. En az 72 kişi yaralandı.

0: Hindistan'da fırtına, şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Uttar Pradesh eyaletinde etkili olan fırtınanın yol açtığı kazalar nedeniyle 111 kişi hayatını kaybetti, en az 72 kişi yaralandı. Ölümlerin büyük bölümünün devrilen ağaçlar ve çöken ev duvarlarından kaynaklandığı öğrenildi. Fırtına nedeniyle ağaçlar ve reklam panoları araçların üzerine devrildi. Birçok bölgede mobil iletişim ağları da kesildi. Bu durum arama kurtarma ve yardım çalışmalarını aksatırken yetkililerin hasarın boyutunu tam olarak belirlemesini zorlaştırdı. Eyalet genelinde 179 büyükbaş ve küçükbaş hayvan telef oldu. 227 evde hasar bildirildi.
1: İran milli takımı Dünya Kupası'na katılacak ve İran milli takımı Amerika'ya gitmeden önce Türkiye'ye gelecek, kampa girecek. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika tarafından ortaklaşa düzenlenen Dünya Kupası'na katılmak üzere Amerika'ya gidecek. İran milli takımı Tahran'da gövde gösterisi yaptı.
0: İran'ın başkenti Tahran'da 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak olan İran milli futbol takımı için binlerce kişinin katıldığı uğurlama töreni düzenlendi. Başkentteki İnkılap Meydanı'nda gerçekleştirilen törende milli takımın yeni formaları tanıtılırken futbolcular taraftarlarla birlikte tezahüratlara eşlik etti. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde düzenlenen törende İran milli futbol takımı için hazırlanan özel marşlar seslendirildi.

Meydanı dolduran taraftarlar ellerinde İran bayraklarıyla milli takıma destek sloganları attı. Törene katılan milli futbolcular taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşırken zaman zaman ABD ve İsrail karşıtı sloganlar da attı.

0: Dam Dünya Kupası için ABD'ye geçmesi bekleniyor.
1: 19 Mayıs'ta Gençlik Bayramı, 19 Mayıs Gençlik Bayramı coşkuyla, gururla kutlanacak. Tabii onun öncesinde Gençlik Haftası kapsamında etkinlikler başladı. Bu etkinlikler kapsamında da Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları gösteri yaptı.
0: Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılı kapsamında kutlanan Gençlik Haftası Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Mersin Valiliği himayesinde gerçekleştirilen törende Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Cafer Bozkurt, 15-21 Mayıs boyunca kent genelinde bisiklet kortejleri, yürüyüşler, konserler, spor müsabakaları ve kültürel etkinliklerle 19 Mayıs ruhunun yaşatılacağını söyledi. Program halk oyunları ve farklı spor branşlarındaki gösterilerle devam etti.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Güzel bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın, hoşça kalın.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
4: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 14 ve komisyonlara havale edilen 26 madde olmak üzere toplam 40 madde görüşüldü. Meski olan genel kurul toplantısının ikinci birleşimi de Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda MESKİ'nin 2025 mali yılı kesin hesap cetveliyle gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, MESKİ'nin yapılandırılmış 1 milyar 215 milyon lira borcu olduğu bilgisini kaydetti.
5: Bunun 50 milyonluk kısmı 2023 yapılandırması, 60 milyonluk kısmı da küsuratı var. En son 2025'te yaptığımız yapılandırma. 2 Haziran'da son taksidini ödüyoruz. Geriden gelen her ay 2 milyon gibi cüzi bir miktar var. O kalıyor 50 milyon civarında. O da bize sorun teşkil edecek bir durum değil. Her ayda yeni tahakkukları zorunlu ödemeler kapsamında ödüyoruz.
4: Toplantıda MESKİ'nin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Seçer, kurumun 2026 yılı Mayıs başı itibariyle yaklaşık 4 milyar lira borçlu olduğu bilgisini kaydederek 2025 yılında 6 milyar borçla devredilmişti. Şu anda geçen yılın gelir bütçesine oranı da %50'lere düştü dedi. Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplin açısından güçlü bir noktada olduğunu ifade etti.
5: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplini 30 büyükşehir içerisinde en iyi belediyelerin en başında geliyor. Bizim şu andaki toplam borcumuzun gelir bütçemize oranı %25 gibi bir seviyelerde. MESKİ'de süratle mali disiplini sağlama yolunda çok da önemli aşamalar kaydetti.
4: Borçlanmanın kamu kurumları açısından doğal bir durum olduğunu belirten Başkan Seçer, borçsuz belediye olmaz. Ancak hesapsız, kitapsız, mantıksız o belediyenin gerçeklerine aykırı borçlanma olur. O da eleştiriye açıktır, eleştiriyi hak eder dedi.
5: Mutlaka belediyeler borçlu olur, özel şirketler borçlu olur, kamu kurumları borçlu olur, ülkeler borçlu olur ama onun da açıklanabilecek bir mantığı olması lazım. Gayet iyi yolda olduğumuzu da söyleyebilirim.
4: Sayıştay raporlarına değinen meclis üyelerine yanıt veren Başkan Seçer, ben denetimden asla kaçmam. Bilakis beni mutlu eder. Kurumumuzun dört dörtlük bir hizmet anlayışıyla hareket etmesi, yönetilmesi bir başkan için çok önemlidir. Benim değerime de değer katar. Bu son derece önemli diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
6: Reklam kazandırır.
7: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bir
6: bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda

0: çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
16: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
17: 0533 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82

0: ve 82-82. Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Üsküdar ve Denizli'nin Merkez Efendi ilçe belediyesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda bir başkan yardımcısı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davanın duruşması 10 Temmuz'a ertelendi. Gürsel Tekin göreve devam edecek. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ifade verecek. Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ödediğini iddia ettiği para miktarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'yla temasa geçtiği belirtildi. Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk görevi için Filyos Limanı'ndan ayrıldı. Gemi ilk olarak Türkali 16 kuyusunda görev yapacak. Yıldırım bu bölgede kuyuya ilişkin alt tamamlama faaliyetlerini yürütecek. Küresel Sumut filosu Gazze'ye yardım ulaştırma amacıyla 3. defa Marmaris'ten denize açıldı. Filonun önceki girişimleri İsrail tarafından uluslararası sularda engellenmişti. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Silifke'de düzenlenen Silifke Yeşilobacık İçme Suyu 1. Etap Açılışı ve Tarımsal Destekler Töreni'ne katıldı. Programda üreticilere sulama borusu, makine, ekipman ve toz kükürt desteği sağlanırken Yeşilobacık'ın içme suyu yatırımı da hizmete açıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılı kapsamında kutlanan 15-21 Mayıs Gençlik Haftası Mersin'de düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından çeşitli branşlarda gösteriler gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde engelli bireyler ve aileleri birçok etkinlikle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin engelleri birlikte aşacağız mottosuyla gerçekleştirdiği programlarda keyifli anlar yaşandı. Mersin'de Turfan'da üretilen sarı kız fasulyenin açıkta hasadı başladı. Bahçede kilogramı 100 liradan alıcı bulan fasulye verimiyle de üreticiyi sevindirdi. Toroslar Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri bayram öncesi gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle ilkokul öğrencilerinin yüzünü güldürdü. Erkek ve kadın kuaförlüğü bölümü öğrencileri Düğdüören Kaşlı İlkokulu'nda çocuklara saç kesimi ve bakım hizmeti verdi.

0: Reklam kazandırır. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre.

0: Ekrem İsina. Sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca Vilayet yolu Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocukları

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Sam TV Çerti ve Sam Radyo ortak yayınında birlikteyiz. Refleks programında yine önemli bir konuya büyüteç tutacağız. Malumunuz son yıllarda artık savaşlar sadece petrol için değil, nadir elementler için de çıkabiliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın adeta sık sık ifade ettiği gibi nadir elementler peşinde olan emperyalist ülkelerin olduğunu da görebiliyoruz. Refleks programında Türk madenciliğine bir büyüteç tutacağız. Bakalım madencilik noktasında neredeyiz? Hedef ülke miyiz? Çok önemli bu. Özellikle emperyalist ülkelerin hedefinde miyiz? Madencilik noktasında şunu iyi biliyoruz. Bor madenleri konusunda çok ciddi rezervlerimiz var. Ve gelinen noktada bor madenleri de kullanılabiliyor mu? Evet. Önemli stüdyo konuklarım İsmail Hakkı Ulaşoğlu, analist. Hoş geldiniz efendim. Yani bildiğiniz bir konu üzerine gideceğiz. Evet, siz doğru. Zaten çocukluk yaşlarında maden ocaklarında büyüyen bir isimsiniz. Evet, yani sektörde önemli bir yeri olan KAF Metal Madencilik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Kafadar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Yani böyle hop diye madenci olanlar da var ama böyle temelden yavaş yavaş değil mi? Yani
1: evet.
0: Onu yaşayarak böyle küçük evet. işletmeyi büyüterek gelen sizin gibi firmalar var. Gelinen noktada kısa bir şekilde hemen bununla ilgili bilginizi alalım. Ya mesela basın olarak biz de işte yabancılara madenlerimizi vermeyin falan. Yani böyle söylemlerde bulunuyoruz. Ama tabii bizim Türk madenciler acaba sınırlarımız ötesinde maden arayabiliyorlar mı? Ülkemize öyle bir değer getirebiliyorlar mı? Siz yani yerli ve milli madenciler olarak, milli madenci, yerli madencilerimiz mesela yurt dışındaki firmalara maden arama izinleri verilmesi noktasında tepkili misiniz? Ne düşünüyorsunuz?
1: Aslına bakarsanız gönül ister ki bütün yeraltı kaynaklarımızı kendi işleyebileceğimiz teknolojiye sahip olalım. Ama ne yazık ki bazı elementlerin teknolojik anlamda yeterliğimiz olmadığını biliyorum. Bunun yanında normal işleyeceğimiz elementler de yani ihracatını gerçekleştirdiğimiz bazı elementlerinde teknolojisi var ama farklı problemleri var. Ne gibi? Enerji gibi. Enerji kaynaklı, enerjinin yüksek fiyatlarından kaynaklı ne yazık ki ülkemizin içerisinde değerlendirmeyip cevher olarak yollayıp birincil ürün olarak ithalatını gerçekleştiriyoruz.
0: Evet, çok önemli bir konuya temas ettiniz. Yani zaten sektörün içerisinde olan birisi kesinlikle konunun tam uzmanı. O yüzden biz de Refleks programına Sayın Fırat Kafadar'ı davet ettik. Teşekkür ederim. Katılım gösterdiniz. Ediyorum. Çok yönlü, çok boyutlu sorularımız olacak size. Evet, şimdi madencilik deyince hemen öteki tarafında da bir çevre mühendisliği olayı var. Çevre ile maden arasındaki etkileşim çok önemli. Maden ocakları açılırken hangi kriterler olması gerekiyor? Hangileri çevreye zararlı, hangileri çevreyle uyumlu? Bunlarla ilgili Profesör Doktor Sayın Mustafa Özgürt konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk efendim. Şimdi tabii maden önemli bir konu. Yani yeraltı zenginliklerimizin yer üstüne çıkarılarak bunların işlenmesi, değerlendirilmesi elbette bunlar önem taşıyor.

0: Ama bu yapılırken tabii başta bir de ÇED raporu var. Bunun en iyi şekilde çıkarılması gerekiyor. Bir de başvurularda o ÇED raporu alınırken nelere dikkat edilmesi gerekli? Buna harfi riayet edilmesi gerekir. Mesela en son ben televizyondan izlediğim bir şeyde madencilerin mahkeme kararıyla yürütme kararı çıkmış fakat madenciler faaliyete geçiyor. Yani bunun önlenmesi gerekiyor. Önlenecek bir şey olması lazım. Arada kimler kalıyor? Madenciler kalıyor. Diğer taraftan ülkemiz başlangıçta tarım ülkesi. Bir zamanlar ürettiğimiz gıdalar tamamen bize yetiyordu. Bugün akıl almaz şekilde bakliyat ürünlerinden tutun en basit şeye kadar ithal ediyoruz. Dolayısıyla bunlar halkın tükettiği ürünlere de yansıyor. Fiyatlar oldukça yüksek. Enflasyon zaten yüksek. Halk bir kısmı emekli zaten. Buna yetişemiyor. Dolayısıyla halkın refah seviyesi düşmüş oluyor. Bunun yanında madenler kısmen karada açılırken, maden ruhsatları verirken kısmen de su kenarlarında, suya yakın yerlerde. Tabii bu madenlerin atıkları var. Bunların değerlendirilmesi var. Bunların yok edilmesi var. Su kenarlarında bilinçsiz şekilde yapılırsa bu sefer işin içine suların kirliliği konusu giriyor.
1: Siyanür kullanılıyor.
0: Tabii mesela altında bir zamanlar sorun çıktıydı hatırladığım kadarıyla. Evet. Necip Hablemitoğlu malum. Şey yaptılar, durdurdular. Burada hükümetin çok etkin önlemler alması lazım. Mesela ben özellikle üzüldüm. Zeytinlik alanları madene açılması. Ya zeytin en kıymetli şey. Güneyde İspanya, İtalya, Yunanistan'la birlikte Türkiye zeytinyağı üretiminde önde gelen bir ülke. Biz bir taraftan maden işletmecine yol verirken diğer taraftan tarımı öldürmüş oluyoruz. Yani bir ağacın, bir fidanın yetişmesi yıllar alıyor. Siz bir çırpıda onları yok ederseniz o kişiler bakıyorum televizyonda bu benim çocuğum diyor. Kendini şey yapmış o yörenin ürünü.
2: Ama onun madenciliğin için, de yaşaması gerekiyor değil mi? Hayati
0: işte
2: bir
0: kontrolü, çünkü ya, kontrolü yani yapılacak.
2: Özellikle son dönemde teknolojide özel yani maden vazgeçilmez bir şey haline geldi. Unsur
0: yapılacak
2: haline geldi.
0: Ama insanımızın da evet, burada can güvenliği önemli. Bakın bir Soma'da 300 insanımızı kaybetti. Bu 300 rakam çok büyük bir rakam. 300 eve ateş düştü.
2: Evet. Bir ama de, onun yani madenden ziyade önlemlerin yetersizliği söz konusu orada.
0: Ya gayet
2: yani
0: tabii.
2: Orada önlemler yeteri ölçülerde alınsaydı evet, o facia yaşanmazdı. Mümkün değil. Orada işletmenin veyahut da kamunun ciddi anlamda bir ihmali söz konusu.
1: Denetim yoksa.
2: Evet. Yeni mali müşavir Ahmet Akın.
0: Denetimin de yapılması gerekiyor.
2: Şimdi evet. Ahmet abi yani bir gerçeğin de altını çizelim. Tamam şimdi Fırat Kafadar'la Sayın Hocam Mustafa Özgür biraz sonra karşılıklı da konuşabilirler. Çünkü muhataplar burada. Yani siz bilimi temsil ediyorsunuz. Bilimsel gözle olaya bakıyorsunuz. Çevre etkilerini vesairesini ama şimdi sektörün içinde. Evet.
3: Onları konuşup tartışabiliriz. Evet. Doğru
2: onları konuşalım, tartışalım.
3: Kesinlikle. Evet, fikirleri ve düşünceleri haklı. Sonuçta zeytin ağaçları veya da tarım bölgeleri gerçekten evet, böyle. Bir ülkenin ekonomisi benim nezdimde planlanırken ülkenin hava misal 5 mevsimi yaşayan bir ülkeyiz. Tarım dediği için Mustafa Bey söylüyor. İklimimiz buna müsait. İşte toprağımız buna müsait, lojistimiz buna müsait. Ama bunların hepsi dengelenebilir. Yani yeniden kazanılabilecek dediği gibi ağaçlar var. Yeniden kazanamayacak, kazanılması uzun süreli ağaçlar var, yapılanmalar var. Yeraltı da önemli, yerin üstü de önemli. Mühim olan burada mekanizmaların çok iyi çalışması. Yani işletmeye açılan, ÇED'e verilmiş firmalara dediği gibi ÇED yönetmeliği çok iyi verse bile denetimleri, onun kontrolleri çok önem taşıyor. Yani yerin altı ne kadar önemliyse yerin üstü de önemli. Bunlar ne yazık ki. Şimdi siyanür bir tehlike olarak görülüyor misal. Aslında hem tehlikeli hem değil.
2: Siyanürle ilgili değil
3: tabii
2: mi?
3: Ki. Şimdi bütün dünya bu siyanürü kullanıyor ama o kullanımı bir anlamda kontrol edebilmen gerekiyor. Yani siyanürü kullandığında sen kullanmış olduğun topraktan bunu geri alabilirsin. Ama o bir teknolojidir. Onun yatırıma ihtiyacı vardır. Bunu da kontrol eden bir mekanizmanın olması gerekiyor. Ama kontrolsüz olduğunda tabii ki hocamızın da dediği gibi zararlı. Mustafa Bey'in de demiş olduğu gibi kalkıp da zeytin ağaçları sökülürse, tarım alanları mahvedilecek şekilde madencilik yapılırsa o da zararlı. Ama nihayetinde yeraltı kaynakları da önemli midir? Çok önemli. Burada çağ artık ne kadar insanlar yemeye içmeye ihtiyacı varsa çağın gerisinde kalmamak gerekiyor ülkemiz olarak da. Şu an 6-7G'ye teknolojinin, yapay zekanın çalışabilmesi için 7G'lere ulaşması gerekiyor.
2: Bunun için de maden mi gerekir?
3: Tabii ki bunun için altyapıların hepsine iletkenliği yüksek. Yani siz iletken deyince bakır alınıyorsunuz. Ama bakır değil, o bakır artık kalkıyor.
2: Gümüş mü öyle geçti?
3: Onun yerine kullanılacak çok daha teknolojik elementler var. Bu elementler sonuçta kim kazanır, kim üretir, kim altyapısını erken tamamlarsa, 7G'ye kim ulaşırsa, hangi ülke ulaşırsa o önder demektir. İşte şu anki Çin, Amerika'dır, bu tarz büyük lider olan ülkelerin aslında bir başka bölgelerde çıkartmış olduğu savaşların da sebebi bu.
2: Kısacası. Evet, Sayın Akın. Yani savaşların sebebi bu.
4: Şimdi Türkiye'nin maden ithalatı maden ihracatından çok fazla. İthalatımız fazla.
3: Metal ithalatı fazla.
4: İthalatı olarak ithalatımız vardı. Şimdi altın neden kıymetli? Altının kıymetli olmasının bir tek nedeni var. Güç elde ediliyor ve çok zor işleniyor. Zorluk, nadirlik ve güç var orada. Onun için kıymetli. Çok zor. Ya biz şimdi bu altınlardan Kanada firmaları geliyor. Geçen bir gazetede okudum ben. Bizim aldığımız sadece bir %1 pay. Ya kardeşim alma o payı ya. Bırak o altın orada dursun. Çarpmayanı %1 için getiriyorsun bu Kanada firmasını, bütün topraklarımızı zehirleyerek gidiyorsun. Siyanür dediniz de, siyanür zehir. Şimdi bakın, burada karşı olan nokta şu. Son 5 yılda verilen maden ruhsatı sayısı 13 bin işletmeyle birlikte.
3: Çok daha fazla.
4: En az. Cumhuriyet tarihinde 1000. 50 yıllık, 60 yıllık cumhuriyet tarihinde 1000 ruhsat verilmiş. Son 5-6 yılda verilen 13-15 bin. Peki bu nasıl değerli, nasıl bakılabilir buna? Ya o sizden öncekiler aptal mıydı yani bunu ruhsat verip çalıştırıp gelir elde etmiyorlardı? Şimdi bu kıymetli mineraller var ya, toryum da dahil. Toryum şu anda sıradan bir toprak. Neden? Siz daha biliyorsunuz. Teknolojisi yok.
3: Evet.
4: Yani uranyumu zenginleştirdik. Toryumu da zenginleştirebilirsin. Evet, nükleer enerji olur toryumdan da, ama daha teknolojisi yok.
3: Kullanacağımız teknoloji de yok.
4: Yok, üretim dünyanın yok bir defa.
3: Üretim teknolojisi olmadığı gibi
4: kullanacağın yer de yok. Yani evet. Daha dünyada da yok. Evet. Onlar o nadir elementler öyle duruyor orada. İhtiyaç olduğu zaman da sanırım teknolojisini geliştirecekler. İşte o toryumu, diğer nadir elementleri ekonomiye katlandıracaklar. Şimdi Türkiye'nin burada petroldeki sıkıntısı da bu. Türkiye'nin petrolü çok derinde. Biliyor, evet. Yani bütün raporlar böyle.
3: Evet.
4: Ama yine bizim siyasetçiler çıkıp Gabar'da petrol bulduk. Aha böyle diyor, koy bardağına iç diyor. Bunu bakan söylüyor. Hazır diyor ya, götür hemen diyor, arabanın benzin deposuna doldur diyor, öyle bir petrol diyor. Bakan söylüyor ya bunu. Tabii latife yapıyor ama karşı taraftaki kişi daha değişik anlıyor. Şimdi her şey bir teknoloji oldu. Her şey teknolojiyle ilgili. Bizde o yok.
3: Evet.
4: Yani bizim altın çıkarma teknolojimiz de yok.
3: Evet.
4: Yok yani. Çok zor bir iş, külfetli bir iş, pahalı bir iş. Petrol çıkarma şeyimiz de yok. Doğalgaz çıkarma teknolojimiz de yok. işte şeyi, kömürü güzel öğretmiş.

0: öğrendik, kömürü çıkartıyoruz. O işi uzmanlaştık o işte. Ya bu teknolojin yoksa, madenin olsa ne olur, olmazsa ne olur kardeşim yani.
1: İşte yabancı, evet, burada yani yabancı teknolojiyi Türkiye'ye getirmek ya önemli bir şey değil mi? Yani çalışma olmuyor. Madem
0: hayır, bu,
1: bakın bizde şey, teknoloji yoksa o zaman yabancı, ne bileyim yani işte maden arama.
0: Yani ben söylüyorum
1: o zaman Kemal'cim, bakalım.
0: %1 kazanıyoruz Kanada'nın çıkardığı ya altından.
2: Onu artırması lazım.
0: Ben şunu söylüyorum. Yani anladım, senin teknolojin yok. Onda haber gelip çıkartıyor. Evet. Paradan alıp gidiyor. İşte 1 lira 2 lira da sana atıyor önüne.
1: Dur, bunu
0: öyle iş olur mu ya?
1: Şimdi o da değil. Evet. O da değil mi tam değil, olarak? Buyur. Değil diyor. Bir dinleyelim.
3: Sayın İstek, modern toplumlarda, ülkemizde gelişmiş toplumlara baktığınız zaman bu nadir yeraltı elementleri hem ekonomide hem endüstride hem de savunma sanayinde olmazsa olmazdır. Baktığınız zaman biraz önce girişte söylediniz, emperyalist ülkeler eskiden giderdiniz, bu ülkeyi topla tüfekle işgal ederdiniz, haraca bağlardır. Şimdi öyle değil. Şimdi diyorsun, çağırıyorsun, gel beyaz ofise, diyorsun ki sana şunu veririm, şunu yardım ederim, yapmazsan gelir seni döverim. Yeraltı elementlerini, nadir elementlerini benim şirketlerim tarafından işletilecek diye. Bir tehdit altında ülkemiz şu anda, tek kutuplu dünyada. Bunun tek amacı kendi ülkesinin halkının refahı, güvenliği ve geleceğini temin etmek için. Çünkü kullandığımız endüstride bütün madenleri, nadir elementlere ihtiyacımız var. Bu elementler üretmediğiniz takdirde bu yer altında duran zenginliğin size hiçbir faydası yoktur. Bir kere bunu bilelim. Yer altında tonlarca altınız olsa senin halkının refahına, güvenliğine, geleceğine hiçbir faydası yoktur. Saklanan bir malın size, ekonominize katkısı yoksa, güvenliğinizi temin etmiyorsa, stratejik konularda size bir destek vermiyorsa, enerji üretiminize faydası yoksa, yer altındaki madenlere kimse faydası yoktur. Çıkarılması doğaldır. Ama bu çıkarılması gerekirken, bu firmalara verilirken, bu firmalar tespit edilirken, bunlarda yapılan sözleşmeler ve şartnamelerin ve konan süre ve süreçlerin doğru tespit edilmesi gerekir. Sorun buradan kaynaklanmaktadır. Bunun çevreyle olan ilişkisi de insanların ve orada yetişmiş ve daha liyakatlı insanlar tarafından kontrol edilmesi, işletilmesi ve bunların bu şekilde kontrol altında ve payımızın da Ahmet Bey'in söylediği gibi %1 pay almayı Kanada sana lütuf diye vermiyor. Sen şartlamaya %1 dersen %1 verirsin. %10 yazarsan %10 alırsın, 10 ton alırsın. Yani bu sadece yönetimsel bir çelişkidir, işletme çelişkisi değildir. Bunu doğru tespit etmek lazım. Türkiye'de 63 çeşit madenimiz vardır. Yeraltı zenginliği, maden çeşitliliğimiz vardır. Bunların içerisinden 37 adedi stratejik üretimlerdir. Ülkemizde bulunan madenlerimizdeki 37 adedi.
1: Herhalde bor madeni birinci sıraya mı koymuşlar?
3: Yok, bor ya, bor değil. Bordan ziyade toryum madeni vardır.
0: Eyvallah bizde.
3: Şimdi toryum madeni deyince ben kendim Malatya hekim anlayayım. Bizim hekim an maden yatağıdır. Evet. Ben çocukluğum madenin içinde geçti. Orada büyüdüm, orada çalıştım. Tozunu, toprağını, demirini, o cevherin her türlü şeyini, gürültüsüne kadar ben yaşayarak büyüdüm. Gençliğimde, çocukluğumda orada geçti. Şimdi yeni bulundu, Eskişehir'de vardı, toryum yataklarımız vardı. Şimdi Hekimhan'da da 3.3 milyar ton cevher, evet, tespiti yapıldı.
4: Evet, devlet koruması.
3: Devlet korumasında burası şu anda yine,
0: şu anda sıradan bir toprak o.
3: Koruma sıradan altında ve bununla ilgili olarak
0: sıradan bir toprak.
3: Ahmet abi, bununla ilgili olarak İngiltere, Londra'da bundan 6 ay önce bizim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız 13 tane bu tür maden ocağını ihaleye çıktılar. Türkiye'de çıkmadılar. Siz niye yabancı firmalar diyorsunuz ya, işte bunları işletecek bizde yeterli teknolojiye ve kapasiteye, maddi ve ekonomik güce sahip şirketler yoktur. Henüz her ne kadar AK Parti iktidara biz zenginlerimizi yarattık derse de müteahhitlik sektöründe yarattılar. Enerji ve teknolojide kendi zenginlerini yaratamadılar. Çünkü daha kolay para metotları
2: yani
3: kazanacak.
2: Biraz da belki yola yarattırılmalı da olabilir mi?
3: Yani bilemiyorum çünkü, yani o olabilir. Nedenlerini, sonuçları.
2: Çok stratejik bir bu rezervler, evet, var. Toryum olayı mesela. Değil mi? Profesör Arık ve ekibi,
3: evet, Eskişehir'de, kazasında, Bursa'da katledildi.
2: Isparta'da
3: düşürüldü.
2: Ama ya şimdi komple teorilerine giriyor da, ama algı şu, işte toryumla ilgili çalışmalar yapılmasın, toryum enerjiye dönüştürülmesin, o yüzden böyle, tabii, bir planlama.
0: Ya senin toryum yatağının 1000 katı Çin'de var, Hindistan'da var. Bilmem.

0: neden var yani?
1: Bir işe yaramıyor mu?
0: Yaramıyor. Öyle sıradan bir toprak şu anda.
2: Şöyle, yarıyor.
0: Çünkü teknolojisi yok. Sıfır.
1: Yapalım teknolojisi.
0: Biz
1: niye
0: biz yapabilir miyiz?
1: Sayın
0: ne
1: istek.
0: Yapamıyoruz. Ne, reaktör mü yapacaksın sen? Toryum reaktörü yap bakayım hadi nasıl yapacaksın?
2: Şimdi
1: yapamayız. Şimdi toryum reaktörü yapabiliyor muyuz?
2: Bakın.
1: Ya böyle hemen sen de söz. Yapabiliriz şimdi hocam. Ben yaklaşık, böyle bilim adamlarımız yok mu ya ülkemizde?
3: Yaklaşık 10 sene Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi'nde çalıştım. Bu uranyumdu o zaman konu ve sarı pasta dedik biz uranyum. Bu evet. Ege bölgesinde çıkıldı. Son zamanlarda baktım toryum geleceğin nükleer yakıtı olarak düşünülüyor. Tabii. Yani
2: nükleer
3: uranyum kaynağı
2: nükleer enerji.
3: Nasıl petrol kaynakları, kömür kaynakları sınırlı alternatif enerji kaynakları yapılmak istiyor. Aslında ülkemiz yeraltı zenginlikleri açısından sanıldığından çok daha fazla zengin. Yani bakır, nikel, kobalt, molibden diğer şeyler açısından oldukça zengin ama benim gene bildiğim kadarıyla bu kadar zengin yeraltı kaynaklarına sahip ülkemizin dışarıdakilerin gözü ülkemizin maalesef üzerinde. Yani bunu ben zaman zaman okuyorum. Hatta Trakya bölgesinin zaman içerisinde işte değişik şekilde değerlendirilmesi, bu Kanal İstanbul falan, bunların altında yatan nedenin yeraltı zenginliklerimiz olduğu söylenir. Toryum da sadece bunlardan biri. Tabi burada küçümsemeyelim de yani toryumu neden biz işletemiyoruz diye. Tabi burada teknolojinin şeyi, önemi var. Bunun temel nedenlerden biri de dünyada şu an 31 ülkede 506 nükleer araştırma merkezi var. Biz 31.yiz. Zaman içinde çok şey yapıldı Türkiye'de nükleer karşılıkları falan. Fakat 1977'de ben o zaman nükleerde çalışıyordum. 10. Dünya Enerji Konferansı toplanmıştı. Şu söylendi. Dünyada nüfus hızla artıyor. Ki bir zamanlar 2050 yılında 7 milyar olacak denilirken şu an dünya nüfusu 7.8 milyar. Dolayısıyla artan bu nüfusun enerjiye ihtiyacı var. Dolayısıyla sizler kullanabileceğiniz her türlü enerji kaynaklarını kullanmak durumundasınız. O zaman bize işte Akkuyu turistik bölge şu bu bunun zararı var. İyi güzel de Paris'te 56 nükleer santral var. Bunun 5 tanesi şeyde Fransa'da, 5 tanesi Paris'te ve Fransa %78.2'lik enerjisini nükleer kaynaklardan sağlıyor. Şimdi hal böyleyken işte birinci nükleer santral yapımı bayağı gürültüye yol açmıştı ama bugün gene tekrar gündemde gördüğüm kadarıyla Sinop, üçüncüsü de İğne'de. Bunlar düşünülüyor. Yani geleceğin bunlar enerji kaynağı. Eğer önümüzdeki sene sanırım bir kere havaalanından gelirken bir Rus'la tesadüfen yolculuk yaptık. Seneye büyük bir ihtimalle enerji şeyini üretmeye devam edecek. O da Türkiye'nin %10'luk bir enerji kaynağı demek oluyor.
0: 4 reaktör olursa %10.
3: İşte
0: reaktörün biri çalışacak yani.
1: Ama şöyle de bir şey var hocam. Yani nükleerden vazgeçiyor Avrupa. Çoğunu iptal ediyor. Yenilerini yapmayacaklar şeklinde. Yani sadece değil, Rusya, Çin vesaire de.
0: Almanya geri dönüyor.
1: Almanya yani böyle de bir işte görüyoruz, duyuyoruz. Yani
3: yalnız ben şu kadarını söyleyeyim. TRT'de izledim. Finlandiya'da bizden bir muhabir. Orada nükleer santralin yapımı aşamasında asansörle indi, söyledi de işte kaç kat aşağı. Bu şu an dedi en alt kademedeyiz. Finlandiya'da yeni bir nükleer santral yapılıyor dedi.
2: Yapalım.
3: Yani bazı
2: her
3: şeyler,
2: yerde var.
3: Bazı hocam, şeyler.
2: Japonya'da var, Çin'de var.
3: Bazı şeyler yani tevatür.
2: Fransa'da var.
3: Ama bunu bizim yani hükümet de ikinci,
0: ama
3: üçüncü gündem.
0: Onların aldı teknolojisi. Bunu anlatamıyorum. Kendi teknolojileri kardeşim.
4: Şimdi
2: hocam her öyle dönemde benim,
0: nasıl
2: teknolojiler her dönem yenilenir Ahmet.
4: Değişir.
2: He, değişir. Yıllara göre teknolojiler, bilim ve ilim ilerledikçe evet, teknolojiler yenilenir.
0: Ben fason alıyorum, böyle seyrediyorum.
2: Alma efendim, alma.
0: Kabahatini yani
2: niye nükleerde buluyorsun?
0: Aynı
2: alma
0: şeyi söylüyorum. Aynı
2: alma
0: şeyi
2: Ahmet söylüyorum. Bey, almayın diyorum ben de. İyi teknoloji alın. 5 kuruş pahalı verin. Ve doğru şartname hazırlayın. İyisini alın, iyisini yapın.
4: Ve arayınız olsun.
2: Evet. Evet.
4: Almış olduğunuz
2: yani,
4: teknoloji.
2: Evet. Yani bunu nükleerin kendisine kabahat bulacağımıza, oradan bir sonuç üretmeye çalışacağımıza, biz şartnameyi hazırlayan yöneten ve yöneticilerin bize olan, devlete olan sadakat ve bakış

0: sanatçılarını irdeleyelim. Sorguyu orada yapalım hocam, biz.
1: Burada buyurun, bir şey ilave edebilir miyim yalnız? Buyurun. Demin onu unuttum. Şimdi tartışma yapılıyor. Mesela sivil toplum platformu, hocam dedi siz nükleerde çalıştınız, bize bir konferans verin. Barkovizyonuna verdim. Tepkileri şu oldu, hocam biz nükleer santralin bu kadar zararlı olduğunu düşünüyoruz ama sizin verdiğiniz bilgilerden sonra aynı fikirde değiliz diye. Ben şunu söylüyorum. Diyelim ki biz nükleer santral yapmayalım. Olabilir. Ermenistan sınırında Erivan'da bir nükleer santral kazası 608 kilometredir. Eğer oradaki bu nükleer santral kazarsa Türkiye'yi baştan
0: aşağı
1: sen yapma ama o yapıyor, ona bir şey. Atom enerjisi de maalesef sadece kontrol ediyor, kapattıramıyor.
0: Şimdi Ahmet Bey'in bir sorunuz vardı Sayın Kemal İstek.
2: O sorunu da istersen,
0: tamam ben bir ayrıntı vereyim geçmeden. Müsaade edersen şöyle. Dedin ya Almanya söktü, niye söktü, oraya niye gitti diye. Almanya'da vardı, söktü, yine dönüş yapıyor. Bu Almanya'nın 100 yıl önce hazırlamış olduğu ağır sanayi hamlesini ve dışarıdan almış olduğu iş gücünü ülkesinde tutuyordu. Onun için enerjiye ihtiyacı vardı. Daha sonra bu iş gücünün ülkesine gelmesini ve ağır sanayi, daha ucuz maliyetli iş gücünün bedav olduğu Çin'e, Hindistan'a ve Afrika ülkelerine kaydırdığı için o enerjiye ihtiyacı kalmadı. Öyle bir nükleer enerji ihtiyacı kalmadığı için bütün teknolojisini, ağır sanayisini diğer ülkelere nakletmek suretiyle kendi o riskten kurtulduğu kaldı ki nükleer enerjilerin ekonomik ömürleri 50 yıldır. O da süresini dolduranlar söküldüler o ülkeden. Ama Japonya, evet, Çin, Amerika, Fransa dahil hepsi nükleer enerji üretiminde her yıl yüzlerce, 100 tane yapıyorlar, 200 tane yapıyorlar.
2: Evet. Evet. Şimdi Sayın Kafadar, çok güzel aslına bakarsanız konuya temas ettiniz. Yani hep biz bugünü konuşuyoruz değil mi? Yakın tarihi konuşuyoruz. Yani önümüzdeki sene ne yiyeceğiz? Karnımızı doyurabilecek miyiz? İşte yağmurlar bu sefer kıt yağdı, eyvah, enflasyon daha mı gıdada yükselecek? Hep mide hesabı maalesef. Yani çok şöyle bir önümüzü, 50 yılımızı, 100 yılımızı hiç konuşmuyoruz. Biraz önce çok önemli bir konuya temas ettiniz değil mi? Yapay zeka ile ilgili olarak ve bunlara tabii ki gerekçe olan o ender madenler. Yani nadir elementler. Şimdi orada önümüzdeki süreçte en önemli konunun bu olacağına vurgu yap. Biraz açar mısınız onu? Biraz
3: şimdi daha bundan önce,
2: tabii ki o madencilik sektörünün de sorunları var. Onu da tartışalım.
3: Şey söylemek isterim. Sonuç itibarında teknoloji değişkendir ve yenilenmesi gerekir. Teknoloji sizde yoksa, getirebildiyseniz ülkenize.
2: Bizim madencilik sektöründe teknoloji durumu nasıl?
3: Çok zayıfız.
2: Çok zayıf. Evet, Ahmet abiye yani katılıyorsun.
3: Çok, yani hiç yok. Çok, çok zayıf olduğu gibi bilinçsiz bir ekibiz.
2: Ekiplerimiz sektör, bilinçsiz. Sektör, evet.
3: İşte demek isteyeceğim de tam da buydu. Sonuçta nükleer santrali, işte en yenisi, mevcut olanın en yenisini getirdiniz. İnanın bana sıkıntısı yok. Sıkıntısı... Bugün nükleer enerjinin tehlikesi nedir sizce? Patlaması mı?
2: Ya sızıntı vesaire.
3: Yani. Sızıntı neden olur? Onu tartışalım.
2: Atıkları da hep konuşuluyor, tartışılıyor.
3: Sızıntı neden olur? Sonuçta nükleer enerji santrallerinin duvarlarında kullanılan elementler vardır. Betonla karıştırılan bazı elementler vardır. Onlar belirli sürede sızıntıya sebebiyet verirler. Yani geçirgenliğine, geçirmezliğini engelleyip geçirgen bir hal alırlar. Nihayetinde sen bilinçli ekibin olsun, onları gününde değiştir, kontrol mekanizmaların iyi çalışsın. Aynı zamanda teknolojinin de daha iyisini geliştirecek Ar-Ge bölümün olsun, liyakat sahibi insanlar ilgilensin o konularla, hiçbir sorun çıkmaz. Şimdi bugün biz daha termik santrallerimize filtre takmaktan aciziz. Bacalarımız daha duman salıyor. Biz daha onu bile organize edemedik. Bırakın nükleer santrali.
4: Ama işte dediğimiz noktaya geliyor yani. Ele muhtaçlık.
3: Bakın ele muhtaçlık değil hocam. Burada bacada filtre çok kolay bir
4: mevzu. Amerika'dan gelmiyor abi.
3: He, fakat ne yazık ki yerel ya da merkezi hükümetlerle şirketlerin diyaloglarından kaynaklı, teftiş mekanizmasının çok iyi çalışmamasından kaynaklı.
4: Maliyet unsuru bile. Maliyet.
3: Tamam, maliyet kursun. Yapıyoruz. O kadar kar marşı oluşuyor. Nasıl enerji yapıyoruz? Dünyanın en pahalı enerjisini kullanıyoruz. Bugün Türkiye dünyanın en pahalı enerjilerinden birini
4: neden kullanıyor. Onu bakalım. Bir enerjiyi nereden elde ediyoruz? Büyük çoğunlukla

0: Aynen. Şimdi bunu biz işte o fosil yakıttan alıp diğerlerine işte rüzgar, güneş ya da daha başka şeylere çeviremediğimiz sürece sıkıntımız devam edecektir. Bakın enerjiyi artık ülkeler silah olarak kullanıyor. İşte İran.
1: Hocam.
0: İran'ın en büyük silahı ne?
2: Hürmüz Boğazı.
0: Hürmüz Boğazı'nı petrol evet, yataklarını petrol.
2: Tedarikini kesti mi bitiyor.
0: Bitti mesela şimdi ne oldu?
2: Evet.
0: Rus petrolüne Amerika ambargo koydu. Avrupa da almayacak dedi. Ucuz alıyordu çünkü oradan. Almadı. Şimdi pahalandı. Enerji pahalandı. Yani bunu baktığınız zaman siz bir defa kendi enerjinizi kendiniz üretemiyorsunuz. Yani 60 milyar dolar. Enerji ithalatımızın faturası 60 milyar
1: hocam,
0: dolar. Cari açığımız da o kadar. Hocam, 60 milyar dolar.
1: Hocam.
0: Dışa muhtaçsınız siz.
1: Hocam, dışa muhtaç olduğumuz kalemle bile bizim alım tüketiciye ulaştırma metotlarımız yanlış. İthalatçı firma ayrı. İthalatçı firma getiriyor, hükümetimize devrediyor. Hükümetimiz dağıtıcıya veriyor. Dağıtıcı bilmem ne. Yani böyle saçma bir sistem.
0: Tutmuyor
1: yani sistemler yani.
0: Buradan
1: haliyle bize tüketiciye, ben şimdi lafımı bitireyim
2: buyurun,
1: hocam.
2: Buyurun.
1: Nihayetinde biraz önce sizden lafı sohbeti devraldığımda yani nükleer enerji veyahut da herhangi bir teknolojinin zararı olmaz. Ne anlamda olmaz? Ha, kullanım dışı veyahut da iyi kullanamıyorsanız olmayacak yere olmayanı getirmenin bir alemi yoktur. Yani sonuçta zarar da verir tabii ki. Dediğim gibi liyakat sahibi insanların elinde o teknolojiler geliştirilebilir. İşletmede de problem çıkmaması için nasıl söyleyeyim? Master yani usta insanların ellerine teslim etmek gerekiyor. Onu geçelim. Şimdi yeraltı kaynaklarımız olarak yer üstümüz kadar yer altımız da önemli Sayın İstek. Şimdi ben de sonuçta çevreciyim hocam. Ben de seviyorum. Akşam işim bittiğinde bahçeme gidip çiçeklerimle, böceklerimle, bilmem neyle, köpeğimle, kedimle oynamaktan zevk duyuyorum. Misal şöyle bir örnek vereyim size. Şimdi maden ocağında sökülecek ağaçlarımız var. Bir başka tarafta biz üstelik onun bedellerini ödüyoruz devletimize, ilgili kurumlarımıza. Biz diyoruz ki bunu söküp yok etmeyelim. Bize bir yer gösterin. Biz oraya götürüp dikelim. Olduğu gibi büyük büyük daha maliyetlerle üstelik. Yaşatalım. Prosedüre takılıyoruz.
0: Parayı ver gerisine kazanır. İthal eder.
1: Örneğin yani. Prosedüre takılıyoruz ya.
0: Doğru.
1: Yani çevre dediniz ya hocam.
2: Şimdi aslına bakarsanız çok önemli bir karşılaşmaya refleks programı olarak şahit oluyoruz. Bilim ile madencilik değil mi? Sektörel evet. Anlamda karşı karşıya. O yüzden hocam yani uzlaşma noktalar var mı yok mu onu siz şey yaparız ama siz de bir çevre mühendisi olarak yıllarca madencilere karşı değil mi ortaya konan o tepkinin odağında olan bir isimdiniz değil mi?
3: Evet.
2: Öyle hatırlıyoruz.
3: Ben şimdi
2: daha önceki televizyon programımızda da zaten onu yaşadık evet. Da. Şimdi gelinen noktada çevreci yaklaşımlarını ortaya koyan bir sektörde bir firmanın en üst düzey yetkilisi.
3: Evet.
2: Şimdi sizin beklentileriniz nedir buradan ve sizin bilim yönü diyelim yani mühendislik yönü, devlet yönü neler yapma ve nasıl bir duruş ortaya koyması gerekir? Siz isterseniz devam edin. Bunun
1: şimdi,
2: da altını çizelim
1: şimdi
2: istiyorum.
1: Hocam sonuçta buna karar verecek olan aslında madenci, maden şirketi yetkilileri, hükümet, o köylüler. Şimdi sıradan basit basit elementlerin olmuş olduğu yerlere aslında madenciler oradaki halka zarar verecek ya da doğaya zarar verecek şekilde girmemesi gerekir. Girdirilmemesi. Çünkü çok stratejik bir maden değilse boşu boşuna o doğal güzelliklerin yok edilmemesi gerekir. Ama bir açıdan da misal 200 yıl önce Balıkesir Balya tarafında önce Almanların sonra Fransızların çalıştırdığı ocaklardan kalan yaklaşık 6 milyon metreküplük bir atık var.
0: Afriyat.
1: Kurşun çinko atığı. Ve ben diyorum ki ya bedel de ödeyeyim ben bunu temizleyeyim. Prosedüre takılıyorum. Örnek yani.
2: Ya hocam hemen işte bu prosedürler devlet

0: bakış açısı.
1: Şuraya geçmeden bir şey söylemem gerekiyor. Biraz önce hatırlarsanız dedim ki 10. Dünya Enerji İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde toplanmıştık. O varlan bir seksiyonun kitabı da bende var. Şeyle ilgili alternatif enerji kaynakları. Bakın diyor, artan nüfus karşısında diyor, mutlaka ama mutlaka diyor, faydalanabileceğiniz her türlü enerji kaynaklarından faydalanır. Şimdi biz bilim insanlarının farkı bakış açısıyla halkın aynı değildir. Geçen sene farkındaysanız yağmur çok az oldu. Birçok ilimizde su sıkıntısı oldu, kuraklık oldu. Ha, bu sene biraz fazla gibi. Şimdi eğer yağmur yeter kadar olmasa bir, barajlar çalışmaz. Barajlar çalışmazsa hidroelektrik santralleri üretim yapamaz. Rüzgar hareketleri durursa rüzgar türbinleri çalışmamaz, enerji üretilemez. Güneş döngüleri akamete uğrayacak olursa güneş santralleri çalışamaz. Hadi siz şimdi tukaka yaparsanız şu enerji zararlı, bu enerji şey, o zaman yarın bir gün karanlıkta kalırsınız. Yani bilim insanları...
2: Ya o zaman nükleer enerji olmazsa olmaz. Onun da yakıtı maden.
3: Tabii yeraltı.
2: Değil mi? Yani şimdi, o da Türkiye'de
3: uranyum
2: rezervleri nelerdir?
3: Tabii uranyum.
2: Ona bir bakalım şimdi, Türkiye var mı yani?
1: Yok, yok, uranyum şey yok. Kaynakları şeyde evet, şey ağırlıklı olarak Ege Karadeniz'de. Ben orada çalışırken de dediğim gibi sarı pasta olarak gelirdi. Bizim kimya bölümünde onlar değerlendirildi.
2: Yeteri kadar çok, var mı? Yani biz bir
1: şu an idare ediyor. Şu an idare ediyor. Yani bu nükleer santralin çalışması için gerekli kaynak zaten olmazsa ikinci, üçüncü de düşünülmezdi. Ama dediğim gibi bakın bana göre en güzel kaynak Fransa. Fransa'nın Paris açısından turistik değeri ama Fransa'daki 56, bakın bizde daha bir tane var. 56 tane nükleer santral ve %78.2'lik enerjiyi nükleer enerjilerden, santrallardan sağlıyor. Şimdi burada yapılacak şey tabii madencilik de önemli bir şey ama hocam dediği gibi gerekli teknoloji gelişmemiş Türkiye'de. Gelişmeyen teknolojilerden biri bu.
4: Analiz yapamıyoruz.
1: Efendim?
4: Değerli elementlerde analiz yapamıyoruz daha.
1: Yani bu basit bir şey.
4: Analiz yaptıracağımız bir şey yok. Kurum yoktur.
1: Dolayısıyla şimdi evvela bir kere maden teknolojisini geliştirmemiz lazım. Çok önemli. Gerçekten demin saydığım gibi çok değerli yeraltı maden kaynaklarına sahibiz. Ama bunu gördüğümüz gibi hep yabancılar şey yapıyor. Hani Ahmet'in dediği gibi Kanada çıkartıyor %1'i bize sadaka gibi %99. Bu olmaz. Ve bunu gene biliyoruz ki zaman zaman okuyoruz. Yabancıların zaten Trakya'da oynanan oy gibi geliyor bana da. Yani orayı ele geçirip yeraltı kaynaklarını ele geçirmek. Burada Türk hükümetinin çok önemli adımlar atması gerekiyordu. Bir ara ben üniversitedeydim o zaman. Bu Kazanlı tarafı biliyorsunuz krom sanayi var. Ondan sonra orada halk tepki gösteriyordu. İşte ürettikleri sebzeler falan açısından. Orada, daha önce burada bir şey tutuldu rapor. Fakat halk şey olmadı, ikna olmadı. Onun üzerine TÜBİTAK'tan EYT geldi. TÜBİTAK orada bir inceleme yaptı. Hatta bir nüsha da bana verdilerdi. Yaptıkları incelemede ortaya çıkan bir zararı olmadı. Orada üreten krom. Hatta dağ şeklinde yığılmış. Üstüne de geniş bir çadır örtülmüş.
4: Ha,
1: şimdi bakıyorum ben oradaki halkın şey tepkisi diğer tarafta TÜBİTAK gibi saygın bir kuruluşun raporu. Şimdi aynı şey maden aramasında da ruhsat veriyorsun ama o ruhsatı verirken senin bitki örtünü de yağma ettiriyorsun.
4: Hocam,
1: bu da doğru değil.
4: İşte o kısımda şu olması gerekiyor. Şimdi sonuçta oranın her bölgenin kendine ait bir ekonomik yapısı vardır. Eğer tarımdan geçinen bir köy ise, eğer basit elementler üzerinde çalışıyorsa o madende, o köyün o dokusu bozulamaz, bozulmamalı.
1: Evet.
4: Ama değerli bir elementler, hem ülkenin ekonomisi içinde katkılı olacak bir şeyse, köy yeniden kurulabilir. Gerekirse şehir yapılması gerekir, devlet konumuyla. Yani devletimizin burada işletmeye vermiş olduğu şirketlere yapmış olduğu sözleşmeler, anlaşmalar gereğince bazı şeyler şart koştuğu gibi takibi önemli. Yani ama ne yazık ki şimdi ekranlarda çok şeyle konuşmak istemem.
3: Anladık hocam. Anladık.
4: Çok şeylerle konuşmak istemem hocam.
3: Yani evet. Şöyle. Sayın

0: Kendi kasabamdan örnek vereyim sistemin arızasının nasıl olduğuna. Bizim ilçemizde demir madeni vardır. Mangallı demir Türkiye'nin en büyük rezervlerinden biri. 51.5 milyon metre enerji olan bir maden sahamız, cevherimiz var. Kromumuz var.
1: Yakın mikrofonu.
0: Kromumuz var. Ayrıca
2: mermer var.
0: Toryumumuz var bu bölgede. Ve ne yaptılar? Benim çocukluğumdan beri getirdiler bütün stokları ilçenin merkezine, istasyona yığdılar Ahmet Bey. Eleme işini, kırma işini de orada yaptılar.
2: İşte tabii.
0: Ses ve gürültüden, tozdan bütün kasabamız bugün ölümlerin %80'i kanserden. Ben dahil iki tür kanser yaşamış birisiyim. Buradan kaynaklanan akciğer ve göğüs kanserleri bizde yaygın olarak doktorlar baktığı zaman soruyor. Sen hekim anlı mısın diyor. Soruyorlar yani direkt hastalığı. Yıllar sonra ne yaptılar? Bunu böyle görünce daha böyle mücavir alana istasyonu ve stoklamayı ve elemeyi, kırmayı ilçenin içerisinden aldılar. Daha sakin insanların olmadığı bir alana taşıdılar. Bu kuruluşunda taşınsaydı o kadar insan kanserden ölmeyecekti. Evet. Tedbir derken bu. Bunlar evet. Olması lazım. Amaçlanan bunlardır. Aynen. Bunların aynen. Öngörülebilir olması lazım. Bir yere bir sondaj vurduğu zaman, meta olsun, özel sektör olsun, bir arazi üzerinde çalışmaya başladığı zaman çevre etkisini öncelikli olarak dikkate alması gerekiyor. Çevrede öncelikle tarımdan ziyade insan faktörümüz önemli. İnsan yaşamını ne derece etkileyecek?
3: Tabii.
0: 10 yıl sonra, 5 yıl sonra burada hangi tür hastalıklara sebep olabiliriz? Ve bunun çözümünü bugünden nasıl yaparız? Yatırımı baştan doğru kurulursa, işletme zamanında baştan doğru yerde başlarsa, sen elemeyi, kırmayı ve stoklamanı götürü bakir bir alanda yaparsan, bu kanser vakaları, sağlık sorunları ve çevre sorunları yaşamayız. Bunu yaşayan birisi olarak, öncelikli olarak, çevrenin dikkate alınarak ÇED raporu verilirken burada ahbap, çavuş, yandaş ilişkilerine göre değil.
3: Bravo hocam.
0: Türkçe söylüyor.
3: Evet. Bravo hocam.
0: Bu benim partilim, bu benim arkadaşım, bu benim yandaşım, bununla benim ortaklığım var, bununla falanın ortaklığı var. Hatır gönül işine dayalı ÇED raporları ve işletme ruhsatları verilmezse ne çevre kirliliği olur, ne çevre katliamı olur,
3: yani
0: ne zeytin katliamı
3: yok.
0: Olur. Verilmesinde bir sorun yok. Elbette ki biri yapacak bunları.
3: Ya, biz bu çıkarırsın.
0: Ama siz şartlamayı doğru yaparsanız, %10 alacağınıza %1'e razı olursanız, değil mi? Yurt dışından gelen firmalarla komisyon usulü çalışırsa bu işlerden bir sonuç gelmez. Hastalıklar da ortaya çıkar. Çevresi de kirlenir. Köylüsü de ağlar.
2: Yani %1 deyince de ben aklına insanın bu geliyor. Yani bu komisyon,
0: evet,
2: komisyon aldı verdi işte. %1 yani olur mu yani?
0: Olur mu? Tabii
2: benim yani. Geliyorsun toprağımda çıkarıyorsun altını.
0: Hiç.
2: Ton ton götürüyorsun. Onu benim mademcim şey. Oturmuş seyrediyor. Ona o
0: ölüyor.
2: Teknolojik desteği vermiyorsun. O teknolojiyi Ar-Ge çalışmalarına finans sağlamıyorsun.
0: Tedavisini karşılamıyorsun.
2: Evet, ondan
0: hastalar
2: sonra
0: ölüyor.
3: Evet.
0: Tazminatı
2: ülke
0: yok.
2: Ülke soyuluyor. Değil mi yani?
4: Bunu işte onu söylüyorum. Tabii. Yani %1 alacağına bırakalım kardeşim.
0: Evet.
4: Onu başka bir yerden çıkarıyor
1: %1. Ben bir yerde daha okudum. Amen dedi doğru. Evet. Bu %1 olayını.
4: %1 alıyor.
2: Ya tabii çok canım. Kötü. Şimdi
4: ben abi bir
1: şey soracaktım. Şimdi bizim şeyde nükleerle çalışanlarda belli bir süre örneğin farz mal 10 ay, 13, 12 ay gibi kabul edilebilir.
0: Evet, evet.
1: Madencilerde böyle bir şey var mı?
3: Ne?
1: Yani yıpranma payı. Sürenin yıpranma payı. Evet.
3: Tabii ki var.
1: Sen ne kadar ay
0: kıdemine bir ay ekleniyor mu?
3: 12'lerin
4: çalara ekleniyor canım.
3: Tabii ki.
4: Yani, o var.
3: Sonuçta
0: yani maliye
4: ayrı yok. Bir şey. Ya.
0: Yer altında ya, çalışanlar insanın ayrı, yer üstü çalışanlar şimdi, ayrıdır hocam.
4: Hocam bütün mesele Türkiye'de şu. Şu anda belirli bir kesimin elinde olağanüstü para var Türkiye'de. İş yapmak istiyorlar. Bu parayla ne yapabiliriz? İşte başladı şey, bir ara balık çiftliği furyası başlamıştı. Def ettik. Şimdi maden furyası başladı.
3: O para öyle başlamıyor hocam.
4: Efendim?
3: O öyle başlamıyor. Doğru.
4: Bakın şimdi.
3: Şimdi bakın hocam.
2: Bir cevap alalım Ahmet abi. Cevap alalım. Öyle devam et.
3: Abi diyorum.
4: Esafında.
3: Değerli abi. Şimdi peşkeş çekiliyor diyeyim ben kısacası. Yani o paralı insanlar gerçekten madencilik hizmeti vermek için girmiyorlar.
4: E tabii parası
3: devletin

0: Sonuçta birçok maden yapılanmaları vardı. Yani Başkomandan Mustafa Kemal Atatürk'ün düzenlemiş olduğu düzeneklerde eti gümüş, eti bakır, yani birçok kuruluşlarımız vardı.
1: Alüminyum, Seydişehir.
0: Seydişehir Alüminyum gibi birçok.
1: Bir şey daha var burada. Onu da ben arz edeyim. Şimdi maden şirketleri bu ocağı aldığı zaman Ahmet Bey, öncelikli olarak cevherin yüzeyde olanlarını topluyorlar. Ocak sertleşmeye, zorlaşmaya ve kümele dönüştüğü zaman da bırakıp kaçıyorlar. Yarım yarım kalıp kaçan
2: Sayın
1: şirketler
2: Kapadara
1: bunlar.
2: Bir söz verelim.
1: Buyurun.
0: Şimdi devletin yani politika diyeyim artık, ne diyeyim bilmiyorum. Politikası mıdır veyahut da mevcut iktidar hükümetinde veyahut da yetkili dostlarımız, abilerimiz, arkadaşlarımız mı diyeyim. Sonuçta bilinçli insanlara teslim etmiyorlar zaten. Şimdi kalkıp da testten geçirecek değiller sonuçta gelen insanları da. Ama kendilerinin kurmuş olduğu bir sistemle bu maden şirketlerinde misal kendisi yetiştirmiş olduğu maden mühendislerini atasın, kendisi atasın ocaklara. Jeologlar atasın. Hem iş imkanı oluştursun, hem kontrol mekanizmasını sağlasın gibi. Nihayetinde hepsi bana göre liyakattan geçiyor. Madencilik illa bir dağa girip de parçalamak değildir. Şu kadar 3'e 3 metre, 5'e 5 bir oluktan bile girer dağın içine alabilirsiniz doğaya zarar vermeden. Ama bunları sağlayacak olan yine Maden Bakanlığımızın, MİGEM'in yetkililerinin kuracağı bir organizasyon, çıkartacakları hukuklar, kanunlar, her neyse
2: uygulayıcılar. Devlet desteğine ihtiyaç duyuyor musunuz? ARGE çalışmalarının teknolojik yenilenmesi, son teknolojik bir takım değil mi? Makinaları delme vesaire. Yani bu artık bu patlatma usulü de biraz şimdi, şey hale geldi. Yani ya çok
0: patlatma,
2: böyle
0: patlatma işi.
2: O treni böyle çağ dışı bir şey gelmiyor.
3: O treni kaçırdı madende.
2: Evet. Bir bakalım bir seçim içinde.
3: Maden teknolojisi sıfır Türkiye.
2: Bir bakalım yapı nedir? Beklentiniz nedir? Yani
0: şimdi,
2: bu konuda.
0: Maden Bakanlığından
2: beklediğimiz. Sen de abi devam edebilirsin.
0: Maden Bakanlığımızdan beklediğimiz farklı şeyler. Ama ilk önce doğru yatırımcılar, işi liyakatlı insanların yapabilir olması gerekiyor. Doğru yapan insanlara bazı teşviklerin olması gerekiyor. Bu illa maddi anlamda değil. Bugün şöyle söyleyeyim. Çin devleti en büyük alıcıdır ham madde olarak. Yani bütün elementleri
3: her
0: alır.
3: Bütün
0: bu bir devlet alıyor. Politikasıdır. Yani devlet politikasıdır. Oradaki firmalar bütün dünyaya yayılmış ve ham madde alırlar. Aslında almış oldukları ana elementlerin dışında o elementlerin içerisinde impürite demiş olduğumuz yan ürünler vardır, yan elementler. Bizim daha analizini bile yaptıracağımız yer bulamadığımız.
2: Çok büyük eksik ya.
0: Çok büyük eksik tabii ki yani. Bugün 34 element analiz yaptırıyoruz, yolluyoruz. 34 element analiz yaptırıyoruz. Türkiye'de mevcut
3: 37 tane.
0: 37 tane veyahut da.
3: Ya hepsi gıdada nasıl oluyorsa madende de öyle oluyor.
1: Şunu söyleyeyim.
4: Dangur lungur gidiyor.
2: Bu eksik mi? Bunu mu istiyorsunuz siz sektördeki?
0: Ya sadece istemek değil bu. Sadece şu an bir yakarış aslında.
2: Yakarış evet. Yani bir yakarış. Bu analizlerin yapılması
0: şey
2: için efendime söyleyeyim tesislerin kurulması, iki ara eleman, üç mühendislerin değil mi? Yönlendirilmesi. Bir sürü maden mühendisimiz var ama hepsi işsiz.
3: Ama bak teknolojik ülkeler artık gidip de maden aramıyor. Uzaydan, uydudan
2: Allah Allah.
3: Nerede ne var? Burada bakır var, burada demir var, burada altın var buluyor.
2: Öyle bir var
3: tabii
2: mı?
3: Canım, tabii. Tabii öyle yani.
2: Sonuçta
3: rezervi göremez. Ya neyse yani sonuçta bir tespit yapıyor.
2: Emareler oluyor.
3: Ya bunun bak
2: rezervi göremez.
3: Teknoloji her yerde önemli. Bizim geri kaldığımız bu.
0: Tabii ki.
3: Geçen seneydi ya da evvelki sene Rusların bir atom denizaltısı Norveç koyuna girerken oralarda battı denizaltı ama böyle battı burnunun üstüne. Ruslar çıkaramadılar. Halledemediler. Ölecek adamlar. Yani içinde 50-60 tane belki şey var. Görevli var. Sonunda nereye başvurdular? Amerika Birleşik Devletleri'ne başvurdular. Bir tek bu teknoloji tek olarak o Dick Cheney diye bir başkan yardımcısı vardı şey.
0: Evet.
3: ABD'nin zengin adı.

0: Abi çok zengin. O teknoloji onda var. Gittiler, bütün şeyleri, Amerikalı çalışanları Norveç Denizci Üniversitesi elbisesi giydirdiler. Yani baktığın zaman Norveç Bahriyelisi. Öyle görüyorsun. Ve onlar kurtardı. Yani bu her şeyde teknoloji
1: ne çıkıyor
0: her zaman. Fukushima'da patladı Japonya'da, çekirdeğin birini bulamadılar. Her yerden çıkabilir. Yine gitti Amerika.
2: Evet, şöyle.
0: Bak bunu çıkar. Bir şey Peru'da ne oldu? 106 madenci orada rehin kaldı değil mi? Madenci. Nasıl çıkardılar onu? Yine Amerikalı iki tane genç o şeyi yaptı. Boru gibi böyle onları tek tek. Bir proje çizdi. 26-27 yaşında iki tane mühendis abi. Tek tek hepsini yerin 500 metre altından
1: hocam,
2: Soma'da 301 madenci çıkaramadık abi.
0: Tabii.
2: Soma'da daha şu
0: çıkaramadık işte Kemal hocam.
2: Bu şeyde şimdi teknoloji olarak şunu söyleyeyim Kemal Bey, benim etrafımda benim kayınbiraderim İstanbul Üniversitesi Maden Fakültesi Bölüm Başkanı ve Profesör. Delme patlatma uzmanı Türkiye'de. Ve yeğenim, kız kardeşimin oğlu da yine maden mühendisi. Yine şu anda Hekiman, Malatya, Sivas bölgesindeki bütün maden ocaklarının onun kontrolünde patlatılıyor. Yani
0: kontrolsüz çoktur onlar.
2: Evet, kontrolsüz patlatma yapamaz ocak sahipleri. Kendi iradesinde değil. Tabii, tabii. Jandarmayla birlikte tabii, önce işte gelir, evet, kontrolü yapılır, delim sahaları hazırlanır, sistemler düzenlenir, patlatıcılar yerleştirilir ve güvenlikle beraber o gelmeden maden mühendisi, o uzman derine patlatma olan yeğenim gidip başında durmadan, güvenliğini temin etmeden, sağlamadan patlatma yapamazsınız. Öyle gelişi güzel. Yani sistemler her geçen gün biraz daha iyiye gidiyoruz. Yani her nusubetten bir dert çıkarıyoruz ama
0: tabii
2: gecikerek çıkarıyoruz.
1: Yani. Hocam,
2: amacımız bu.
1: Hocam bakın, hiçbir şey yapmıyoruz değil. Kesinlikle yapıyoruz.
2: Yapıyoruz.
1: Yani yapıyoruz.
2: İlerliyoruz ama yavaş
1: ilerliyoruz. Yavaş ilerliyoruz. Yetişmiş insanlar yetiştiremiyoruz yani.
2: Evet. İnsanlar iki tane, üç tane Ahmet Bey.
1: İnsan yetiştiremiyoruz. Çünkü hiçbir şey kitaplarda okunduğu gibi değil. Yani bir jeoloji mühendisi okuduğu gibi de uygulamada değil. Üniversite okurken tecrübelendiremiyoruz o insanları. Maden mühendisi de öyle. Çünkü
3: ya onlara staj mı yaptırmak lazım?
1: Tabii maden ki
2: sağ çalışma,
1: sağ çalışması yaptırması ve bu devlet politikasında olması gerekiyor.
3: Evet, ya bu işin ciddiyetini kavraması gerekiyor devletin.
1: Tabii ki, tabii. Tabii ki.
2: Yurt dışı eğitimi vermesi lazım. Benim kayınbiraderim Fransa'da, kesinlikle. Amerika'da yıllarca Kemal'cim, ya nasıl yetişiyor bir eleman onu arz etmek için söylüyorum. Bir paya olsun diye söylemiyorum. Çukurova Üniversitesi'nden, kendi 9 Eylül'den, İstanbul Üniversitesi'nden, Fransa'da 1,5 yıl, Amerika'daki buralarda sadece delme patlatma konusu da bu kadar eğitimini, stajını gördü. Şu anda İstanbul Maden Mühendisleri Odası Başkanı.
1: Kendisi. Ama şu da var mesela.
2: Evet. Onun için de devletin kendi patlatmaları gereken bina olsun, yeraltı olsun, yerüstü olsun, bu tür yerlere de İstanbul Üniversitesi rapor yazar, hazırlarlar. Oraya teklif verirler, giderler bunların kontrolünü bütün Türkiye'nin her tarafında. Bunlar çalışır.
3: Şimdi evet. Bu biraz böyle magazinselleşsin istiyorum da son.
0: Ya magazinleştirmeyiz
2: ama altına ucum mu anlatırım?
3: Ben onu diyecektim ya. Kovboy
0: altına filmde, ucum, altına ucum.
3: Evet, kovboy filmde elinde bir tane böyle dereni, ya şimdi bizi ama izleyen
0: öyle yani,
3: altın öyle de bulunuyor mu?
0: Bulunmuş tabii.
1: Ya hocam,
3: altının bol olduğu yer mi?
2: Doğanın yeryüzüne çıkardıkları
0: çok olur. Zor yani.
1: Nadir
0: evet, öyle nehir yok.
1: Şimdi evet. Türkiye'de nadir evet. Altın demiş olduğumuz olay çok nadir. Bizim mineralojik yapımız öyle değil.
2: Öyle değil.
3: Yani evet. Öyle elimize bir tane şey
1: yok.
3: Alıp.
1: Yok öyle bir şey.
3: Şimdi tencere alıp.
2: Amerikan filmi. Şimdi Hekiman'da yeni buldular Ahmet.
3: İzleyicilerimiz merakla bekliyor.
2: Altın madeni.
3: Maden aldın. Biz de gidelim bir derenin başına demesin.
2: Altın madeni yeni buldular. Köyünün evet. Birini boşalttılar. Köylüleri isyanda. Köyleri boşalttılar. 2-3 köyü boşalttılar. O bölgeyi tamamen arındırlar. İnsansızlaştırdılar. Evet. Ki altın arasınlar. Siyonürle aranacak. Çünkü bu işin en şeyi budur. Kolay yolu. Siyonürler anlaşılır bir sakınca yoktur. Siyonür havuzlarının izole edilmesi.
0: Tabii. Hayır, kimyager arkadaş.
2: Siz doğru yaparsanız bu işte olmaz. Yıkamaz suyu. Suyu sevdiği
3: yerine şey yapamadık.
1: Yok. Yine beğendim. Bize

0: bir konferans vermişti. Biz evet. merak ettik. Evet. Ya dedik siyanürle altın aramanın dışında başka bir teknoloji yok mu? Ama benim epey hocam, oldu. Ben bildiğim kadarıyla dedi. Ancak siyanür kullan. Zaten yıllarca önce çıkan bir olayda Almanya'daki altın madeni çıkarılırken benim bildiğim Türkiye'de siyanürle altın çıkartıldı. Hatta Necip Hablemitoğlu Hoca
1: bunu
0: ortaya çıkarttı. Evet, ki burada Almanya'dakilerin buradaki kesimi tahrik etti ve şey getirdi şeklinde toplum. Ortaya çıkmış. Yani bunlar tabii ciddi konu ama bana göre bilmiyorum katılacak mı madenci arkadaş. Şimdi ben düşünüyorum her yıl büyük çapta dekarlarca orman yangını oluyor. Ve bu ne demektir? Dekarlarca bizim ormanlarımız, dolayısıyla ağaçlarımız yok oluyor. Halbuki bir ağacın yetişmesinden belirttiğim gibi tohum, fidan, ağaç kolay değil. Bence maden ruhsatları verilirken de bu kaybın önemli kayıp bunlar. Bunlar da dikkate alınarak maden ruhsatlarının gereksiz şekilde verilmemesi, uygun yerlere verilmesi, köylerin işlettiği ve tarım alan olarak değerlendiği yerlerde korunması gerektiği şeklinde düşündüm. Çünkü bir ormanın yetişmesi çok zor. Yani yerine koyamazsın. Bir de ormanlar bize ilkokulda da...
2: Diyor, söküp hocam, işletme olarak götürme şeyimiz var diyor.
0: Tamam da yanmış şeyi yeniden taşısınlar. Çok zor.
1: Yanan yerler yeniden yeşeriyor hocam.
0: Yeşer ama o yıllar alır. Alanların zaten dünyanın en zengin tarım alanlarına sahiptik. Ama giderek bu tarım alanlarını biz kaybediyoruz. Orman Mustafa yangınları hocam, zaten her sene darbe
2: oluyor. Ya Mustafa hocam. Değil. Ya bu taş ocağı değil mi? Hayır, yani bakalım. Onlar etkili oluyor orada.
1: Taş ocağı bir de yasında
2: olur. Doğru. Bravo.
3: Sivas Ovası'nda maden yoktur. Konya Ovası'nda maden yoktur. Adik Ovası'nda maden yoktur.
0: Evet.
3: Sonuçta ne yetiştiriliyor? Siz bugün 3 tane Hakkari, Urfa, bu ovalarda Konya. Siz bu ovalarda ne yapıyor? Yani ülkemiz olarak, devletin büyükleri olarak nerede yapılıyor? Siz bugün oraları tarıma kazandırsanız zaten dünya bakliyat ambarı oluyor Türkiye.
0: Bir zamanlar başta ya ben özel sektörde çalıştım. Yani, başımızı kaldıramazdık.
3: Yani sonuçta maden değil de.
2: Türkiye'ye döndü. Yani tarım alanlarının yok ediliyor. Madenciler, bak çok güzel bir örnek verdi. Mevcut tarım alanları ne tam kafasıyla çalıştırılmıyor.
1: Ocaklar mı bölge?
2: Ne? Üretim orada da yok.
0: Teşvik yok.
2: İşte ben, ya o zaman sorun madencilerde değil.
0: Ben de traktörümü hazırlıyorlardı.
3: Şimdi bir dakika dur.
1: Bütün araziler
3: hocam,
1: maden sahası.
4: Ya madenci.
3: Hocam şimdi iki dönüm arazisi var. Evet. 5 dönüm arazisi var. Evet. Traktörü var. Ayrı ayrı. Bunlar böyle değil. Yine bakın. Sonuçta bu çok benim prof ya da etkili olmuş olduğum bir alan değil ama bir vatandaş olarak gördüğüm şu. Farklı ülkelerde, başka yerlerde görmüş olduğum uygulamalar var. Tarım bölgesinde 2 dönüm, 5 dönüm, 7 dönüm, 70 dönüm her neyse. Sonuçta devlet oralara gereken organizasyonu yapıyor. Yakıtını, işte ekimi, dikimi, tohumu her şeyle birlikte çiftçi adına ekiyor. Sonra mevcut giderleri çıktıktan sonra mevcut olan kendi metrajına düşen ürün neyse de onu takdim ediyor vatandaşına, çiftçisine.
1: Alım garantili
3: evet,
1: tarım.
3: Şimdi ama bizim iki dönüm traktör, ayrı traktör, ayrı ekonomi, ayrı şey. Ama arazi büyük olduğu zaman büyük makineyle giriyorsun. Daha az enerji, daha az masraflarla büyük ürünler elde ediyorsun. Yani bir de öyle bakmak lazım. Yani çiftçimiz de haklı, bu taraf da haklı. Bak yine söylüyorum. Orada da liyakat sahibi insanlar olsa ya ekibi eksik oluyor ya ekibi güzel liyakat sahibi insan yönetmiyor.
0: Şimdi burada başka hususlar da var bence. Şimdi televizyon, biz yani televizyonda görüyorum ben. Bütün şeyler dolaşacak şeyim yok. Hep isyan. Yani zarar ediyoruz. Ben işte çiftçiliği bırakıyorum. Alıyor bir kasa
1: domates mesela.
0: Sokağa döküyor.
3: Bunun yani madenciliğinde hocam hiçbir alakası yok. Şimdi sen tohumu ithal edersen, ilacı ithal edersen, gübreyi ithal edersen, sen üretirsin, pahalı üretirsin. Sonuçta her şeyi
1: pahalıya
3: ithal.
1: Da satarsın.
3: Pahalıya da satarsın, satabilirsen. Pahalıya şimdi, satamayacağına göre isyan edersin.
2: Evet.
4: Ne? Onu unutma.
2: Yok unutmam.
1: Şimdi zaten sayın
2: diyorum. Unutacak gibi de değil zaten abi. Baksana resmi.
1: Buyur İsmail abi. Toplayalım.
2: Evet, toparlayalım. Şimdi. Süremizde. Evet.
1: Maden, yeraltı, nadir elementler bir ülkenin hem ekonomisi, hem endüstrisi, hem savunma sanayi için

0: olmazsa olmazıdır. Ne kadar yer altından biz bu madenlerimizi üretebilirsek, ekonomimize, endüstrimize, sanayimize kazandırabilirsek, evet, biz o kadar halkımızı refah içerisinde yaşatırız, güvenliğini temin ederiz, evet, caydırıcılığını artırırız, ülkemizin savunmasının caydırıcılığını artırırız. Tabii ki madencilik sektörünün de kendine has stratejik sorunları var.
1: Var.
0: Onları da iyi tespit etmek lazım. Üretim, fizibilite raporları, fiyat analizleri, stok teminleri, bunların hepsinin tek tek risklerini ülkede, dünyalar üzerindeki, dünyada meydana gelen savaşlar, krizler, ekonomik krizlerin madencilik üzerine ve ülkenin maden stratejisi üzerine kurduğu plan ve planlamalarının doğru tahlil edilip, doğru analiz edilip, doğru uygulanması gerekir. Ülkenin geleceği ve güvenliği açısından. Enerji üzerinde bilhassa son dönemde yer altındaki bir nadir elementler, titanyum gibi, lityum gibi, lityum piller var. Araçlar elektrikle çalışır hale geldi. İşte bu nadir elementlerin sayesinde meydana geliyor. Medeniyet de burada gelişiyor. Bu medeniyet ve kalkınmış toplumlar bu yeraltı madenlerini doğru kullandığı zaman, Ar-Ge'lerini iyi çalıştırdığı zaman, buna yatırım yaptığı zaman o ülkeler kalkınmış ülkeler oluyor. Diğer ülkeleri de kontrol altına alıp diğer ülkelerin yeraltı kaynaklarını da kendileri hakim olup işletip yönetebiliyorlar. Bunlara ülkeler, her ülke kendi stratejisini kendisi kurması lazım.
1: Evet,
0: maden
1: evet,
0: politikası olması lazım.
1: Evet,
0: maden stratejisi olması lazım. Ben buraya gelmeden önce 2025 yılı Enerji Bakanlığı'nın maden stratejileri konulu raporunu okudum baştan sona. Tamamını okudum, geldim buraya. Ne olup gördüğünü. Yani ülkemizde sadece yerel kendi madencilerimiz var.
1: Evet.
0: Buradaki Fırat Bey gibi, ama esas yurt dışından gelen yatırımların daha yüksek teknolojiyle gelmesi gerekiyor. Ahmet Bey'in söylediği
1: şart
0: gibi.
1: Konu
0: yani birinci şart o ilkel yoldan.
2: Hocam bakın, buna her sektöre, toplam ekonominin içerisindeki payına bakmak lazım. Ben 300 milyar dolar ihracat yapıyorum ki yaklaştı herhalde öyle bir rakam. Bunun içinde sadece 6 milyar dolar maden ihracatı. Sadece.
0: İşte.
2: Yüzde kaçı oluyor? Düşük bir rakam, evet, değil mi? Bayağı düşük bir rakam. Yani bakacaksın hangi şeyde ihracatta daha büyük pay sağlıyorsan ona gideceksin.
0: Bunun için
2: 6 milyar dolar ihracat yapıyorum. 10 milyar dolarda daha fazla altını da saydığın zaman çok altın ithal ediyoruz biz. Cari açık bir de ondan oluyor Türkiye'de. Cari açık sadece akaryakıttan değil. Altından da oluyor.
0: Evet, hepsinden oluyor.
2: Çok kıymetli altın. İşte herkes çantasına doldurdu, getirdi kaçak altını, külçe altını. Ya daha çok yakında, geçen sene ya, 3 tane milletvekili havaalanında yakalanmadı mı? Çantalar altın dolu. Ne oldu onlara?
3: İhraç edildi.
2: Ne ihraç edilmesi ya? Hiçbir şey yapılmadı.
0: Dert,
2: hiçbir şey unutuldu gitti.
3: Ne verdi MHP?
2: Ne?
3: MHP'li.
2: Geri aldı sonra, hepsi unutuldu gitti abi. Hiçbir şey yok.
0: Şimdi
3: ama altını ya, dışarıdan getirmek de ya ucuz yolla getirmek de ekonomiye ciddi
1: hocam,
3: bir katkı sağlıyor.
1: Bakın hocam, o
3: öyle görmek lazım yani.
1: Ahmet abi daha
3: suçluyor Ömer'den
1: de. Sonuçta.
2: İşe bak suçlu ya, o zaman daha şey.
3: Suçu suçluyor Ömer'e girer bunu.
2: Şimdi Ahmet şey
3: yaptım diye.
2: Sebal Bey şuradan katılıyor. Yasa dışı bahis dedi o zaman, o iyi.
0: Tamam.
2: İyi yani.
0: Ama yeni yasa çıkıyor Ahmet Bey. Diyor ki nereden evet, bulursam bunu getir, sorgu sual etmeyeceğim evet, diye yasa çıkıyor.
3: Evet.
0: Aynı hesaba gelmiyor.
3: Daha önce de şimdi programımızın sonuna geldik.
2: Evet, evet.
4: Ekonomi senin kitabın.
3: Önemli.
2: Yok, bir arkadaş.
3: Önemli işte. Ya çok önemli bir etkinliğe geçtiğimiz günlerde Mersin ev sahipliği yaptı. Sayın Kafadar da isim sponsoru oldu Kaf Madencilik. Renk kattı Mersin'e basketbol turnuvası. Milli basketbolcumuz Oğuzhan Yarol bunu organize etti. Mersin'de renkli görüntülerin, coşkunun, heyecanın yaşandığı bir atmosferin oluşması. Yani acaba ya turizm kentinde bu gerekiyormuş mesajı da verdi. Onu ben güzel bir şeydi değil mi? Yani ya her ne kadar sahada sizi göremedik. Biz kurum olarak, radyo TV olarak
1: gerçekten
3: o atmosferi yansıttık ama
1: gerçekten
3: basket güzeldi. Potasında sizin performansınız da şahsen ben merak etmiştim. Göstermediniz.
1: Merak etmeyin yani.
3: Çünkü eski bir basketbolcusunuz biliyoruz.
1: Evet, evet. Bu fragman da zaten hocam.
3: Öyle mi?
1: Tabii ki bu fragman da. Şimdi video olarak Allah'ın izniyle sizlerin de

0: dediğin gibi değerli dostların da yardımlarıyla CBL Basketbol Ligi'ni, Çukurova CBL Basketbol Ligi'ni oluşturacağız. Ve bu maçlarımız haftalık süreç yaşayacak. Yani haftalık yaşanacak. İşte o dönemde kendi performansımızı da sergileme şansı bulacağız.
1: Evet, biraz yani merak ediyoruz.
0: Sahalara ineceğiz. Sizi de görmek isterim Kemal Hocam.
1: Ben diyorum yani bir ambulans yakın tarafta durursa. Şimdi gerçekten yani bir maden şirketi olarak yani kentin bu kadar önemli bir aktivesine yani çok önemli bir bana göre yani artık Ahmet abi iyi bilir yani bir ara spor kenti Mersin 70'li yıllarda ama onun çok önemli bir şey söyledi Ahmet abi diye aslında basketbol kentidir Mersin dedi
0: tabii
1: eski.
0: Tabii ki.
1: Yani böyle bir damar var dedi yani. Böyle bir damar da var. Ya o damarı tekrar yani böyle
2: aslında şeylerle
1: mücadelelerle
2: Kemal Bey şeyin de voleybol işte filenin sultanları çok yani. Gündem. Aslında bu yeni değil. Bakın 1985 yılında 40 yıl önce Bolu Kız Öğretmen Lisesi voleybolda dünya şampiyonu oldu.
0: Evet.
2: Bakın 40 yıl öncesinde o taban var Türkiye'de.
1: Var. Evet o damar var.
2: 40 yıl öncesinde dünya şampiyonu oldu bizim bir evet. Lisemiz. Öğretmen
1: evet, basketbolda da aynı Mersin'de böyle bir damar var. Sağ ol efendim. Yani sadece maden aramıyorsunuz. Böyle basketbola
0: basketbolda
1: cevher var var. Cevher arıyorsunuz. Tane. Çok teşekkür ederiz. Yani biz tabii burada milli basketbolcumuz tekrar, Sayın tekrar. Oğuzhan Yarola da çok çok teşekkür ediyoruz. Devamını bekliyoruz.
0: Sayın istek.
1: Tadını aldık çünkü bir defa tadını aldık.
0: Tekrar gerçekten katkılarından dolayı bütün katılan şirketlerimize bu organizasyonda emeği geçen sizlere işte devlet yetkililerimize herkese yeniden teşekkür etmek isterim. Çünkü bana gurur verici yani organizasyonun içerisindeki bir insan olarak organizeden gurur verici bir iki gün yaşattılar. Çok yani, teşekkür ederim kendilerine.
1: Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir organizasyona hamilik yaptınız, babalık yaptınız daha doğrusu. Şimdi efendim oradan spordan edebiyata geçelim. Cemil Balcılar, İbiş'in lafları, babamın anlatımıyla 33 kıssa demiş. Kitabı da şöyle göstereyim. Kıssadan hisse. Ahmet abi sen konuş. Kitabın içeriğini
2: şimdi
1: okudun
2: bu,
1: mu?
2: Ben tam anlamıyla daha okumadım. Ancak evet. Daha yeni bir kitap. Yeni çıktı. Sanırım önümüzdeki ay İşaret Sanat Kulübü'nde bir imza günü yapılacak bu kitapla ilgili.
1: Evet.
2: O zaman daha çok ayrıntıya sahip olacağız yani.
1: Ya bu
2: ben çok ki önemsiyorum yani kitap bası. Bak Kemal sen de çok kitap bastın, dağıttın değil mi?
1: Evet, yazdım.
2: Yani
1: evet.
2: Çok önemli bir olay benim için. Kitabı yazıp onu böyle bir basın toplantısıyla imza günü yapıp dağıtmak çok önemli. Bizde eksiklik şurada. İmza gününü yapıyorlar. Ondan sonra o kitabın akıbetini takip eden yok. Ya diyoruz kardeşim koşturun bunu ya. Daha çok insan okusun. Daha çok insanın eline geçsin bu kitap. Bu tembellik var bizde. Kitabı yazıyorlar ondan olur, sonra işte olur. Bir imza günü hatıra olarak saklı orada. Olmaz olur. Böyle olmaz. Takip yani, edecek.
1: Kitaplar yaşanmışlıkları
2: tabii.
1: Bir şekilde tekrar tecrübe insanlara yani. Kazandırıyor. O çok önemli.
2: Senin o kitapları ben zaman zaman okuyorum ya açıp.
1: Yani ya şimdi biz
2: gerçekten yani eski Mersin'i evet. Anlatıyor bir de eskiyi.
1: Ya şimdi yani biraz önce sporken değil mi? Ya bir Seyfi Alanya var. Şimdi Ahmet tabii. Abi yani çok iyi bilir. Ne emekler, ne mücadeleler adam. Ben onun hayat hikayesini yazarken şahit oldum. Ya herkese dokunmuş bir insan. Milli Piyango'dan 1 Nisan'da kendine en büyük ikramiye çıkıyor. 23 Nisan çekilişinde. En büyük ikramiye. Tesadüfe bak. Ya bütün sporcuların hepsini kapalı spor salonuna çağırıyor. Parayı masaya koyuyor.
2: Vallahi.
1: Gel oğlum senin ne ihtiyacın var? Al. Gel oğlum senin. Vallahi.
2: Doğru.
1: Gerçek. %70'ini sporculara yani. Dağıtıyor. Geri kalan %10'u da birkaç tane daire falan alıyor. Yani adamdaki Ahmet abi çok iyi bilir tabii. Benden daha da iyi bilir.
2: Tabii.
1: Tevfik Sırrı Gürstad'ın hemen bitişik bir Alanya fırını vardı. Onun üst katı kamp ya kamp.
2: Kamptı.
1: Kamp. Bir orada Nurullah
2: Yuvakır. Milli atletlerin kampıydı ama. Milli
1: şimdi
2: atletler.
1: Yazdım. Yani orada bir,
2: hepsi.
1: Bir bölüm verdim ama
2: evet.
1: Yani Nurullah Yuvakır'a ait bir kitap yazmak isterim.
2: Nurullah İbaklı.
1: Çünkü evet. Bak ya Malatya'dan ailesi gönderiyor. Boynuna da bir tabela asıyor. Yani, diyor ki bu çocuğun annesi babası yoktur. Lütfen durumu iyi olanlar bu çocuğa sahip çıksın. Trene bindiriyorlar. Çocuk daha 11 yaşında mı ne? Mersin'e kadar geliyor Nurullah İvak. Derken geçerken fırının önünden aç çabı çocuk, feci aç. Ekmeklere gözü ilişiyor. Öyle donup kalıyor. Seyf abi görüyor, anlıyor çocuğun acı olduğunu. Hemen geliyor. Bir bakıyor boynunda bir tabela asılı. Bu çocuğa sahip çıkın diyor. Tabelayı çıkarıyor. Oğlum bundan sonra burada yatacaksın. Burada içeceksin. O Nurullah İvak sadece 50 defa Türkiye rekoru kırmadı. Mersin'e büyük onurlar yaşatmadı. Adına şu anda atmalar şampiyonası düzenleniyor Türkiye'de.
0: Maşallah.
1: Ve bir öğretmen oldu. Bir spor öğretmeni oldu. Ve okuttu. İşte yani sizin ortaya koymuş olduğunuz bu önemli bir bana göre yani organizasyonda bir hamilik, bir el attınız. Bu boş değil.
0: Bak. Kesinlikle boş değil.
1: Değil mi? Seyfi abinin hayat sistemi var. Sürdürebilecek. Evet yani orada iyi bir kadro
2: onu
1: oluştu.
2: Onu iyi korumak lazım. Evet. Yani sürdürebilirlik önemli.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz var mı ekleyecek bir şeyiniz? Yok. Çok sağ olun. Ya. Geldiniz.
0: Çok teşekkür ederiz.
3: Güzel de. Böyle biz eğitimciyiz.
2: Yani eğitimciyiz. Hayır ben şimdi abimin, Oğuz abimin can kardeşiydi.
1: Evet. Çok abi. Eski.
2: Aynı mahallemiz. Abim erken vefat etti.
0: Maalesef. Allah rahmet eylesin.
2: Şimdi Mustafa abiyi görünce abim de aklıma geldi.
1: Zaten yani. Telefonda Ahmet Akın deyince sesi titredi.
2: Tabii ya.
1: Ne demek. Sevgiden dolayı.
2: Mustafa abi.
1: Evet. Sayın izleyiciler çok teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz için refleks gösterdiniz. Ve önemli bir konuya büyüteç artık tuttuk. Ve gelinen noktada şunu özetleyebilirim. Yani madenciler ülkemizin geleceği noktasında çok önemli bir işlev ortaya koyuyorlar. Can siperane bir mücadele. Her baba yiğidin harcı değil. O dağların tepesinde, o tünellerden girerek mağaramsı deliklerde bir mücadelenin ana kahramanları oluyor. Sessiz kahramanlar. Bunların önünü açmak, Ar-Ge çalışmalarına destek vermek, ekipman, teknoloji noktasında devletin öncülüğü şart. Tabii ki Sayın Hocam Profesör Doktor Mustafa Özyurt'un da ifade ettiği gibi kriterlere uygun, kesinlikle çevreyi kirletmeyen ve o bölgedeki insanları da rahatsız etmeyen madenciliğin oluşması için bizler de basın olarak katkı sunmaya hazırız diyoruz. Evet, yine önümüzdeki programda görüşmek üzere. Esen kalın.

CHP Medya mobil uygulaması yenilendi. Beş radyo, iki televizyon, tek uygulamada. Kullanım kolaylığı, hızlı ulaşım parmağınızın ucunda. CHP Medya mobil uygulama. Telefonunda, bilgisayarında, tabletinde. Hemen Google Play ve App Store'da.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
5: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: kekleri 70 TL.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belalım. Ah.

yarım kavurur ateşim seni de beni de belan. Yanarım yanarım tutuşur yanarım kavurur ateşim seni de beni de belan. Yanarım yanarım

0: Reklam tanıtım.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
10: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyo

daima seninle. 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarı.

0: ziyaretinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bir Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Hazır mısınız?

ele avuca sığmayan o yüreği sana emanet ettim. Senden ayrı olabilirim ama yüreğim senin yanında huzur buluyor. Kalbim, kalbim.

verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla.

gün doğmadan deniz, deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Körükleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş yapmanın saadeti. Gideceksin hasta kırıkların çalkantısında. Balıklar, balıklar yoluna çıkacak karşıcı, sevineceksin. Dağları silkeledikçe deniz gelecek eline pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların kayalıklardaki mezar taşlarından birden bir kıyamettir kopacak. Deniz kızlar mı dersin, allar mı dersin, bayramlar seyranlar mı, gelin alayları, teller duvaklar, akasyalar mı? Hey, ne duruyorsun be? At kendini denize. Geride bekleyenin mi var? Aldırma. Görmüyor musun her yanda hürriyet? Yelken ol, dümen ol, balık ol, su ol.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerinin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seni.